0: iki kapak arasına alınmıştır. O, lafzı ve manasıyla erişilmez bir kitap olup, benzerinin meydana getirilmesi imkansızdır. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail vasıtasıyla indirilmeyen, mushaf içinde yer almayan söz ve ibarelere, Kur'an'ın tefsir veya tercümesi şeklindeki ifadelere Kur'an denilemez. Amentü'nün altı esasından biri, Allah tarafından peygamberlere gönderilen kitaplara inanmaktır. Biz Müslümanlar ilki olarak ilahi kitapların tamamına iman ederiz. Ancak bunların içinde değişikliğe uğratılmadan günümüze kadar gelen tek ve son kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Dolayısıyla Kur'an'ın aslı muhafaza edilen son ilahi kitap oluşuna özel olarak iman etmek gerekmektedir. Bütün ilahi kitaplar Allah'ın kelamı olup bu açıdan aralarında fark yoktur. Allah'ın kelamı olmaları bakımından Kur'an ayet ve sureleri arasında fark gözetilemez. Ancak muhtevaları itibariyle bazı surelerin kıraati diğerlerine göre öncelikli kabul edilmiştir. Sevgili dostlar, Kur'an dışındaki ilahi kitaplar muhafaza edilemedikleri, tahrif ve tebliğe uğradıkları için bugün biz ilki olarak bütün ilahi kitaplara inanmakla beraber korunarak günümüze gelen tek ilahi kelam Kur'an'a inanmayı kitap inancının özü olarak kabul ederiz. Buna göre Kur'an'a inanmayan kişi de ilahi kitaplara imanın gerçekleştiğini söyleyemeyiz. Sevgili Diyanet Radyo dostları, Kur'an-ı Kerim konusuyla bugün kulaklarınıza ulaştık. Bir sonraki programımızda Kur'an'ın tarihiyle ilgili konuşacağız. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.
1: Hüsnü Hal.
0: Akşam olur, karanlık çöker. Evlerin ışıkları yanmaya başlar. Kiminde sıcacık bir çorba kaynar. Kiminde neşeyle çocuklar oynar. Kiminde de yalnız oturur insanlar. Yine öyle sıradan akşamlardan biri. El ayak çekilmiş, sokaklar bomboş. Çocuklar uyumuş, bir tek yalnızlar uyanık. Kim bekçilik edecek geceyi? Kim ağırlayacak ve uğurlayacak geceyi? Tabii ki yalnızlar. İşte o yalnızlardan biri, yaşlı bir adam. Gözleri koyu kahverengi. Karanlığın içine bakıyor. Sanki karanlığın içinden bir gölge de onu seyrediyor. Istırabı ete kemiğe bürünmüş, el ayak olmuş da sarılıyor boğazına. Gençliği gece karanlığına boyanmış da dikiliyor karşısına. Çekip sıyırmaya çalışıyor gövdesinden ruhunu. Yaşlı adamın sesi çıkmıyor. Konuşamıyor, bağıramıyor ve hiçbir yere kaçamıyor. İnsan kendinden nereye kaçabilir ki? Aynadaki aksinden nasıl saklanabilir? Gece ve yalnızlık derin bir kuyuya çeker insanı. Dipsiz, sessiz ve soğuk. İnsan yalnızlaştıkça kendi sesine sağırlaşır. Yaşlandıkça da bir zamanlar sımsıkı sarıldığı dünyaya yabancılaşır. Yaşlılık zor. Üstüne bir de yalnızlık eklenince penceresiz duvar gibi kala kalıyor insan, ışıksız ve soğuk. İnsan ömrünün ne kadar hızlı tükendiğini anlayamıyor bile. Yaşlılıkta ve yalnızlıkta tek geçer akçe ise dostluk oluyor. En çok da insan kazanmak gerekiyor. İnsan parayı değil, insanı kazanmalı ve insan insanı değil, parayı harcamalı. Çünkü ne beton bir bina ne de herhangi bir eşya kalkıp kucaklayamıyor insanı, soramıyor halini ve hatırını, saramıyor yaralarını, tutamıyor elinden, örtemiyor üşüyen ayaklarını. Koyu kahverengi gözleri olan yaşlı adam da üşümüş. Evvelden de severmiş geceleri oturmayı, okumayı ve yazmayı. Ama böyle üşümezmiş. Ta ki bu kış sevdiğini kaybedene dek. O sevdiği, ruhumun baharı dediği yari ve yarini geçerken koyuverirmiş omuzlarına hırkasını, masasına çayını ve çorbasını. Bir adamın gönlüne bahar bir defa gelir. O çiçek bir kez açar. Solup gittiğinde de ne unutulur ne de yeri dolar. Yaşlı adam da bu kış soğuk toprağa koyduğundan beri sevdiğini, artık ondan sonra bir daha hiç ısınamayacağını anlamış. Sabahı ettiği masanın başında titreyen elleriyle defterine şöyle yazmış: ömür çok kısa, bir yaz gecesi yağmış kar gibi insan çabucak eriyip toprağa karışıveriyor. Gençlik ve güzellik ne varsa hepsi geçiyor. Titreyen eller, tutmayan dizler ve görmekte zorlanan gözler kalıyor geriye. Bir de sevdiğiyle doldurduğu kalbi, şükreden dili, yaratılana gösterdiği merhameti ve yaradandan kesmediği ümidi. Ve ümit ediyor ki insan, Rabbi de onu anacak, rahmet ve merhametiyle saracak. Ve yine ümit ediyor ki insan burada kaybettiği sevdiğine öteki dünyada kavuşacak.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Toprak emindir. Ona her ne ekersen hainlik etmez. Ektiğini fazlasıyla biçersin. Toprak bu eminlik vasfını ilahi adalet güneşinin üzerine doğması yüzünden kazanmıştır. Bahar mevsimi hakkın fermanını getirmedikçe toprak içindeki sırları açığa vurmaz. Lütuflar, iyilikler sahibi olan Allah öyle cömert bir ihsan sahibidir ki bu haberleri anlamak ve bu kadar doğru ve emin olmak vasfını cansız sandığımız toprağa bile vermiştir. O cemaliyle, fazlu ihsanıyla nice cansızları kendinden haberdar eder.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a, nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
22: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar, hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

O binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Alazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar.

Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: 18. Görüntüye aldanma. Kalbimizin huzura kavuşması çoğu zaman görünür durumun ötesinde görünmeyen bir başka hakikat olduğunu kavramaktan geçer. İnsanlar çoğu zaman görüntüye aldanarak çabuk karar verebilir, yargıda bulunabilirler. Ancak bir zaman sonra bu yargılarının ve kararlarının yanlış olduğunu anlarlar. Kimi zaman iş işten geçmiş olur, kimi zamansa fırsat kaçmamış olur. Görüntüye aldanmamak için daima göz önünde bulundurmamız gereken 4 ilke bulunmaktadır. 1. Seni Rabbine döndüren musibet, Rabbinden alıkoyan nimetten hayırlıdır. 2. Hayırlı işlerde yorulmak, şerli yollarda dinlenmekten iyidir. 3. Helalinden az kazanç, haramdan gelen bol kazançtan bereketlidir. 4. Haddini bilmeni sağlayan sürçme, kibre yönlendiren amelden yeğidir. Kısaca açıklayalım. Yüce Rabbimiz tüm insanların huzur ve mutluluğunu, kurtuluşunu ister. Bu sebeple her insana kendini hatırlatacak mesajlar gönderir. Kalpleri diri olanlar, Rablerinden gelen bu mesajları fark eder ve gerekeni yaparlar. Söz girimi cep telefonu titreşimde olur da gelen mesajları titreyerek belli eder ya, işte öyle. Kalpleri gaflet içinde olanlarsa telefonunu tamamen sessize almış kimseler gibidir. Mesajlar gelir de kişi bunun farkına bile varmaz. Ne ses çıkar ne titreşim. Musibetler kimi zaman Rabbimizin bizleri kendisine döndürmek, acizliğimizi bize anlatmak için gönderdiği hatırlatıcı mesajlardır. Yanlış yoldaysak bu musibetler bize uyarıda bulunur, tövbe etmemizi sağlar, kendimize çeki düzen vermemize yardım eder. Nimetler de Rabbimizin mesajlarıdır. Kalbi diri olanlar bu nimetleri şükür vaktim geldi diye düşünerek şükür mesajı olarak algılar. Kalbi gaflet içinde olanlarsa nimetleri elde edince onlara dalıp nefsini tatmin ardına düşer, Rabbinden yüz çevirir. İşte bize Rabbimizi hatırlatan, ona döndüren bir musibet, nefsimizin hazzını tatmine yönlendiren, Rabbimizi unutturan nimetten daha hayırlıdır. Gelelim ikinci meseleye. Gerek ibadetler gerekse bunun dışındaki hayır ve hasenat faaliyetleri çalışmayı, yorulmayı gerektirir. Bunlar fedakarlık isteyen işlerdir. Kimi zaman vaktinden, kimi zaman parandan, kimi zamansa güç ve enerjinden harcarsın. Hayırlı faaliyetler peşinde yorulmak, şerli, haram, günah olan bir şekilde dinlenmekten ya da günah olmasa bile yan gelip yatarak keyif çatmaktan elbette daha hayırlıdır. Rabbimiz bu sebeple ayette o halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul buyuruyor. Üçüncü mesele, helalinden az kazanç, haramdan gelen bol kazançtan bereketlidir. Bereket sayılara, hesap makinesine sığmaz. Helal haram sınırlarına riayet ederek, kırmızı çizgileri gözeterek, kul hakkına riayet ederek, kimseyi kırmadan, dökmeden, yalan söylemeden elde ettiğiniz az kazanç, bunları yok sayarak elde ettiğiniz çok kazançtan daha çok huzur, refah, mutluluk verir. Helal kazanç peşinde bedeniniz yorulsa da ruhunuz, kalbiniz, vicdanınız rahattır. Haram kazanç elde edip keyif çatarak bedeninizi dinlendirseniz bile ruhunuz, kalbiniz ve henüz ölmediyse vicdanınız rahatsızdır. Dördüncü mesele. Peygamberler dışındaki hiçbir insan masum, günahsız, hatasız değildir. Hal böyle olunca kimi zaman bilerek, kimi zaman bilmeksizin hatalar işleriz. Hata işleyenlerin en hayırlıları tövbe edenlerdir. Bir kimse düşünelim ki ibadetlerini yapmamış ya da dinin haram kıldığı içki, kumar gibi bir haramı işlemiş. Sonrasında pişman olmuş, Rabbine dönmüş. Artık kurallara titizlikle uyuyor. Bir başka kimse ise hayır hasenat yapıyor, günahtan uzak durmaya çalışıyor ama kendini büyük görüyor, kendini beğeniyor. Bu kimsenin ayağının kayması yakındır. Duamız, Rabbimiz nimetleri bir mesaj olarak algılayıp şükretmeyi, musibetleri bir mesaj olarak algılayıp sabretmeyi, hayırlı işler peşinde yorulmayı, helal yoldan kazanç sağlamayı ve bir hata ettiğimizde tövbe ederek onun dergahına hemen dönüş yapmayı bizlere nasip eylesin.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

0: Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Akşam olur, karanlık çöker, evlerin ışıkları yanmaya başlar. Kiminde sıcacık bir çorba kaynar, kiminde neşeyle çocuklar oynar, kiminde de yalnız oturur insanlar. Yine öyle sıradan akşamlardan biri, el ayak çekilmiş, sokaklar bomboş, çocuklar uyumuş, bir tek yalnızlar uyanık. Kim bekçilik edecek geceyi, kim ağırlayacak ve uğurlayacak geceyi? Tabii ki yalnızlar. İşte o yalnızlardan biri, yaşlı bir adam, gözleri koyu kahverengi, karanlığın içine bakıyor. Sanki karanlığın içinden bir gölge de onu seyrediyor. Istırabı ete kemiğe bürünmüş, el ayak olmuş da sarılıyor boğazına. Gençliği gece karanlığına boyanmış da dikiliyor karşısına, çekip sıyırmaya çalışıyor gövdesinden ruhunu. Yaşlı adamın sesi çıkmıyor, konuşamıyor, bağıramıyor ve hiçbir yere kaçamıyor. İnsan kendinden nereye kaçabilir ki? Aynadaki aksinden nasıl saklanabilir? Gece ve yalnızlık derin bir kuyuya çeker insanı, dipsiz, sessiz ve soğuk. İnsan yalnızlaştıkça kendi sesine sağırlaşır. Yaşlandıkça da bir zamanlar sımsıkı sarıldığı dünyaya yabancılaşır. Yaşlılık zor. Üstüne bir de yalnızlık eklenince penceresiz duvar gibi kala kalıyor insan, ışıksız ve soğuk. İnsan ömrünün ne kadar hızlı tükendiğini anlayamıyor bile. Yaşlılıkta ve yalnızlıkta tek geçer akçe ise dostluk oluyor. En çok da insan kazanmak gerekiyor. İnsan parayı değil, insanı kazanmalı ve insan insanı değil, parayı harcamalı. Çünkü ne beton bir bina ne de herhangi bir eşya kalkıp kucaklayamıyor insanı, soramıyor halini ve hatırını, saramıyor yaralarını, tutamıyor elinden, örtemiyor üşüyen ayaklarını. Koyu kahverengi gözleri olan yaşlı adam da üşümüş. Evvelden de severmiş geceleri oturmayı, okumayı ve yazmayı. Ama böyle üşümezmiş. Ta ki bu kış sevdiğini kaybedene dek. O sevdiği, ruhumun baharı dediği yari ve yarini geçerken koyuverirmiş omuzlarına hırkasını, masasına çayını ve çorbasını. Bir adamın gönlüne bahar bir defa gelir. O çiçek bir kez açar. Solup gittiğinde de ne unutulur ne de yeri dolar. Yaşlı adam da bu kış soğuk toprağa koyduğundan beri sevdiğini, artık ondan sonra bir daha hiç ısınamayacağını anlamış. Sabahı ettiği masanın başında titreyen elleriyle defterine şöyle yazmış: ömür çok kısa, bir yaz gecesi yağmış kar gibi insan çabucak eriyip toprağa karışıveriyor. Gençlik ve güzellik ne varsa hepsi geçiyor. Titreyen eller, tutmayan dizler ve görmekte zorlanan gözler kalıyor geriye. Bir de sevdiğiyle doldurduğu kalbi, şükreden dili, yaratılana gösterdiği merhameti ve yaradandan kesmediği ümidi. Ve ümit ediyor ki insan, Rabbi de onu anacak, rahmet ve merhametiyle saracak. Ve yine ümit ediyor ki insan, burada kaybettiği sevdiğine öteki dünyada kavuşacak.

0: Tarih ne çok alimi barındırır, gizli bir hazine gibi. Bu alimler ki insanlığa yol göstermiş, aklın ışığını kalemin gücüyle birleştirmiş. Kimi ilimde ilerlemiş, kimi hikmette söz söylemiş, kimi de bilgelikte çağları aşmış. Hakikat yolunda attıkları adımlar, arkalarından nice insanı hakikat peşine sürüklemiş. Geçmişin ilim erbabı olan alimleri öğrenmek için iz bırakanlarda buluşalım. Kübra Erdem'in hazırlayıp Mehmet Zeyd Yıldız'ın sunduğu İz Bırakanlar her cumartesi saat 15'te Diyanet Radyo'da.
1: Kadim Mısralar.

hüsn-i hal ile geçin herkes ile, hoş dil ol herkesü her nakes ile. Ziri dostanını azar etme, sert teklif ile bizar etme. Herkes ile iyi geçin, cimri de olsa herkesle gönlün hoş olsun. Dostlarının haricinde bir kimse de olsa onları incitme. Hadlerini aşan tekliflerle onların kalplerini kırma.

sahabelerden biri bir gün Efendimiz'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, abdest nasıl alınır?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz bir kap su ister ve abdest almaya başlar. Ellerini 3 kere, yüzünü 3 kere, kollarını 3 kere yıkar. Başına mesheder, şahadet parmaklarını kulaklarına götürüp uçlarıyla içini, baş parmaklarıyla da dışını mesheder ve ayaklarını da 3'er defa yıkar. Sonra, "İşte abdest böyle alınır. Kim ona bir şey ekler veya eksiltirse kötülük etmiş ve zulmetmiş olur." buyurur.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.

Kur'an'ın temel konuları. Merhaba sevgili dinleyenler. Tüm dinleyicilerimizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Bugün 5. cüzden 3 mesajı sizlerle paylaşacağız. Beşinci cüzde Nisa suresinin orta kısmı bulunmaktadır. Nisa suresinin baş tarafındaki aile hukuku konuları burada da devam etmektedir. Bu kısımdaki 3 mesajdan ilki evlilikte hak bilincidir. Evlenilmesi yasak olan kadınlar, yani mahremlik, süt akrabalığı veya başkasıyla evli olanlar gibi helal kazanç, aile içi sorumluluk ve kocanın görevleri, ibadet bilinci, içki gibi zararlı alışkanlıkları terk ve tevhid bilincinin oluşması. İkinci mesaja baktığımızda, savaşta hak, adalet bilinci başlığını görüyoruz. Zalimlere karşı mazlumları korumak, savaşta vakit namazlarını kılma şekli, yani kasr-ı salat ve salat-ı havf, ayrıca Allah'ı sürekli zikretmek ve sabırlı, dayanıklı, dirençli olmak. Üçüncü alacağımız mesajsa strateji bilinci. Amaçları İslam'ı yok etmek olduğu halde Müslüman görünen içimizdeki şer güçlerin, yani münafıkların tespiti, onlarla mücadele etmek, toplumda güzel örnek olmak, selamı yaymak, tarafsız olanları kazanmak, suç oranını düşürmek, dünyevileşmekten korunmak gibi ihsan sahibi olmak, yani her şeyi mükemmel yapmak gibi doğru stratejiler geliştirmelidir. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamdü senalar olsun. Bir sonraki cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Beşinci cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elinizin altında bulunan cariyeler müstesna, evli kadınlar da size haram kılındı. Allah'ın size emri budur. Bunlardan başkasını iffetli yaşamak ve zina etmemek kaydıyla, mallarınızla mehir vecibesini göz ardı etmeden istemeniz size helal kılındı. Onlardan karı koca ilişkisi yaşadıklarınıza kararlaştırılmış olan mehirlerini verin. Mehir kesiminden sonra karşılıklı anlaşmanızda size günah yoktur. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir. İçinizden mümin ve hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen kimse, ellerinizin altında bulunan mümin cariye kızlarınızdan alabilir. Allah sizin imanınızı daha iyi bilmektedir. Birbirinizden türeyip gelmektesiniz. Öyleyse iffetli yaşamaları, zina etmemeleri, gizli dost tutmamaları şartıyla ve ailelerinin de izniyle onları nikahlayın. Mehirlerini de adete uygun olarak verin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa, onlara hür kadınların cezasının yarısı gerekir. Bu, cariye ile evlenmek, içinizden günaha düşmekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Allah size bilmediklerinizi açıklamak ve sizi sizden öncekilerin yollarına iletmek, günahlarınızı bağışlamak istiyor. Allah hakkıyla bilmektedir, hikmet sahibidir. Allah sizin tövbenizi kabul etmek ister. Nefsani arzularına uyanlarsa büsbütün yoldan çıkmanızı isterler. Allah yükünüzü hafifletmek ister. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Ancak karşılıklı rızanıza dayanan ticaret böyle değildir. Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşarak ve haksızlığa saparak bunu yaparsa, onu ateşe koyacağız. Ve bu Allah'a çok kolaydır. Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi değerli bir yere koyarız. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri iç çekerek arzu etmeyin. Erkeklerin de kazandıklarından nasipleri var, kadınların da kazandıklarından nasipleri var. Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir. Anne, baba ve akrabanın geride bıraktıklarından her biri için yakın varisler belirledik. Antlaşma yoluyla yakınlık bağı kurduğunuz kimselere de paylarını verin. Bilin ki Allah her şeyi görmektedir. Allah'ın iki cinse birbirinden farklı özellik ve lütuf

kıtlıklar bahşetmesi ve mallarından harcama yapmaları sebebiyle erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudurlar. Saliha kadınlar Allah'a itaatkârdır. Allah'ın korumasına uygun olarak kimsenin görmediği durumlarda da kendilerini korurlar. Evlilik hukukuna baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin. Onları yataklarda yalnız bırakın ve onları dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Çünkü Allah yücedir, büyüktür. Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Düzeltmek isterlerse Allah aralarını bulur. Şüphesiz Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır. Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez. Bunlar cimrilik eden ve insanlara da cimriliği tavsiye eden, Allah'ın kendilerine lütfundan verdiğini gizleyen kimselerdir. Biz kafirler için alçaltıcı bir azap hazırladık. Ve bunlar Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını insanlara gösteriş için sarf edenlerdir. Bir kimsenin arkadaşı şeytan olursa o ne kötü bir arkadaştır. Allah'a ve ahiret gününe iman edip de Allah'ın kendilerine verdiğinden harcasalardı ne olurdu sanki? Allah onların durumunu hakkıyla bilmektedir. Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. O zerre bir iyilikse onu katlar. Kendi katından da büyük mükafat verir. Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit tuttuğumuz zaman halleri nice olacak. Küfür yoluna sapıp peygamberi dinlemeyenler o gün Allah'tan hiçbir haberi gizleyemez hale düşerek yerin altında kaybolmayı temenni ederler. Ey iman edenler! Siz sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüpken de yolcu olan müstesna gusledinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculuk halinde bulunursanız, yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse, ya da kadınlara dokunup da bu durumlarda su bulamamışsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin, teyemmüm edin. Yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmüyor musun? Sapkınlığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan çıkmanızı istiyorlar. Allah düşmanlarınızı daha iyi bilir. Gerçek bir dost, veli olarak Allah yeter. Bir yardımcı olarak da Allah kafidir. Yahudilerden bir kısmı kelimeleri yerlerinden saptırıyorlar. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak işittik ve karşı geldik. Dinle, dinlemez olası, râina diyorlar. Eğer onlar dinledik ve itaat ettik, dinle ve bizi gözet deselerdi, şüphesiz kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olacaktı. Fakat inkârları sebebiyle Allah onları lanetlemiştir. Artık pek az inanırlar. Ey ehli kitap! Bir takım yüzleri silip dümdüz ederek arkalarına çevirmeden, yahut cumartesi yasaklarını çiğneyen kimseleri lanetlediğimiz gibi, onları da lanetlemeden önce, sizdekini doğrulamak üzere indirdiğimiz kitaba iman edin. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimse hakkında bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur. Kendilerini temize çıkaranlara ne dersin? Hayır, Allah dilediğini temize çıkarır ve kimseye kıl payı kadar haksızlık edilmez. Bak nasıl da Allah üzerine yalan uyduruyorlar. Apaçık bir günah olarak bu yeter. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Putlara ve batıla iman ediyorlar. Sonra da kafirler için
bunlar Allah'a iman edenlerden daha doğru yoldadır, diyorlar. Bunlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah'ın rahmetinden uzaklaştırdığı kimseye yardımcı bulamazsın. Yoksa onların mülkten bir nasipleri mi var? Öyle olsaydı insanlara zerre miktarı bir şey vermezlerdi. Yoksa onlar Allah'ın lütfundan verdiği şeylerden dolayı insanlara haset mi ediyorlar? Oysa İbrahim soyuna da kitabı ve hikmeti verdik ve onlara büyük bir hükümranlık bahşettik. Onlardan bir kısmı İbrahim'e inandı, kimi de ondan yüz çevirdi. Kavurucu bir ateş olarak cehennem yeter. Şüphe yok ki ayetlerimizi inkar edenleri gün gelecek bir ateşe sokacağız. Onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe derilerini başka derilerle değiştiririz ki acıyı duysunlar. Allah daima üstündür ve hikmet sahibidir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları da içinde ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Orada onlar için tertemiz eşler vardır ve onları koyu bir gölgeliğe alacağız. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ulul emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve peygambere götürün. Bu elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Onu tanımamaları kendilerine emredildiği halde tağutun önünde mahkemeleşmek istiyorlar. Şeytan da onları büsbütün saptırmanın yollarını arıyor. Onlara Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin denildiği zaman münafıkların senden iyice uzaklaştıklarını görürsün. Öyleyse nasıl olur da önceden yapıp ettikleri yüzünden başlarına bir felaket gelince hemen biz yalnızca iyilik etmek ve arayı bulmak istedik diye yemin ederek sana gelirler. Onlar kalplerindekini Allah'ın bildiği kimselerdir. Onlara aldırma, kendilerine öğüt ver ve onlara durumları hakkında tesirli söz söyle. Biz her bir peygamberi Allah'ın izniyle ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik. Eğer onlar kendilerine kötülük ettiklerinde sana gelseler de Allah'tan bağışlanmayı dileseler de peygamber de onlar için mağfiret dileseydi elbette Allah'ı ziyadesiyle affedici ve esirgeyici bulurlardı. Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın onu kabullenmedikçe ve boyun eğip teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Eğer onlara kendinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın diye emretmiş olsaydık, pek azı müstesna bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğüdü yerine getirselerdi, bu onlar için hem daha hayırlı hem de imanları için daha sağlamlaştırıcı olurdu. O zaman elbette kendilerine nezdimizden büyük mükafat verirdik ve onları dosdoğru bir yola iletirdik. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kişilerle beraberdirler. Bunlar ne güzel arkadaşlardır. Bu lütuf Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter. Ey iman edenler! Tedbirinizi alın da savaşa ya ayrı bölükler halinde çıkın veya hep birlikte çıkın. İçinizden bazıları vardır ki pek ağırdan alır. Eğer başınıza bir felaket gelirse Allah yüzüme baktı da onlarla beraber bulunmadım der. Eğer Allah'tan size bir lütuf erişirse sanki sizinle onun arasında bir yakınlık olmamış gibi
keşke onlarla beraber olup ben de büyük bir kazanç elde etseydim der. O halde dünya hayatını verip ahireti almak isteyenler Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse biz ona yakında büyük bir mükafat vereceğiz. Size ne oldu da Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize tarafından bir sahip gönder, bize katından bir yardımcı yolla diyen çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnanmayanlarsa batıl dava uğrunda savaşırlar. Şu halde şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphe yok ki şeytanın planı, tuzağı daima zayıftır. Kendilerine elinizi savaştan çekin, namazı kılın ve zekatı verin denilen kimseleri görmedin mi? Sonra onlara savaş farz kılınınca bir de gördün ki içlerinden bir grup Allah'tan korkar gibi, hatta daha fazla bir korkuyla insanlardan korkuyorlar da Rabbimiz savaşı bize niçin yazdın? Bizi yakın bir süreye kadar geri bıraksan olmaz mıydı diyorlar. Onlara de ki dünya menfaati önemsizdir. Allah'tan korkanlar için ahiret daha hayırlıdır ve size zerre kadar haksızlık edilmez. Nerede olursanız olun ölüm sizi yakalar. Sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile. Kendilerine bir iyilik dokunsa bu Allah'tan derler. Başlarına bir kötülük gelince de bu senden derler. Hepsi Allah'tandır de. Ne oldu bu topluluğa ki bir türlü söyleneni anlamıyorlar? Sana gelen iyilik Allah'tandır. Başına gelen kötülükse nefsindendir. Seni insanlara elçi gönderdik. Şahit olarak da Allah yeter. Resulullah'a itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirenlere gelince seni onlara bekçi olarak göndermedik. İşimiz itaat diyorlar. Yanından ayrılınca da içlerinden bir grup içinden senin söylediğinin tersini kuruyor, Allah da onların içlerinden kurduklarını kaydediyor. Sen de bunlardan yüz çevir ve Allah'a güven. Güvenilecek vekil olarak Allah yeter. Kur'an'ı inceleyip düşünmüyorlar mı? Eğer Allah'tan başka birinden gelmiş olsaydı, onda birçok tutarsızlık ve çelişki bulurlardı. Kendilerine güven veya korku veren bir haber geldiğinde onu yayıyorlar. Halbuki onu Resulullah'a ve aralarından yetki sahibi kimselere götürselerdi, içlerinden haberin mana ve maksadını çıkarabilenler şüphesiz onu anlarlardı. Size Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, azınız müstesna, şeytana uyup giderdiniz. Şu halde Allah yolunda savaş. Sen ancak kendinden sorumlu olursun. Müminleri de teşvik et. Allah inkâra sapanların gücünü kıracaktır. Allah'ın gücü daha çetin, cezası daha şiddetlidir. Kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisi için bir nasip olur. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, onun da buna denk bir payı olur. Allah her şeyi koruyup hakkını vermektedir. Size bir selam verildiğinde ya daha güzeliyle veya dengiyle karşılık verin. Allah her şeyin hesabını tutmaktadır. Allah ki kendisinden başka ilah yoktur, elbette kıyamet günü hepinizi huzuruna toplayacaktır. Bunda hiçbir kuşku yoktur. Sözce Allah'tan daha doğru kim vardır? Size ne oluyor da münafıklar hakkında ikiye bölünüyorsunuz? Halbuki kendileri hak ettikleri için Allah onları küfre geri çevirmiştir. Allah'ın saptırdıklarını doğru yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah'ın saptırdıkları için asla doğruya yol bulamazsın. Kendileri nasıl inkar etmişlerse sizin de öyle inkar etmenizi, böylece onlara eşit ve benzer hale gelmenizi isterler. İman edip Allah yolunda hicret edinceye kadar onlardan dostlar edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse onları yakalayın, bulduğunuz yerde öldürün. Hiçbirini dost ve yardımcı edinmeyin.
Ancak kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir toplumla ilişki içinde olanlar yahut sizinle de kendi kavimleriyle de savaşmayı içlerine sindiremeyip size sığınanlar müstesna. Allah dileseydi onları başınıza bela ederdi de sizinle mutlaka savaşırlardı. Artık onlar sizi bırakıp bir tarafa çekilirler de sizinle savaşmazlar ve size barış teklif ederlerse Allah size onların aleyhine bir yola girme hakkı vermemiştir. Bunlardan başka hem sizin hem de kendi topluluklarının karşısında güvende olmak isteyen kimseleri de bulacaksınız. Bunlar ne zaman fitneye yönlendirilseler hemen dönüp ona dalarlar. Bu sebeple sizden uzak durmaz, size barışçı davranmaz ve yakanızdan ellerini çekmezlerse onları hemen yakalayın, ele geçirdiğiniz yerde öldürün. İşte onlar hakkında size apaçık bir yetki vermiş olduk. Yanlışlıkla olması dışında bir müminin bir mümini öldürmeye hakkı olamaz. Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin mümin bir köle azat etmesi ve ölenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gereklidir. Ancak ölünün ailesi diyeti bağışlarsa o başka. Öldürülen mümin olmakla birlikte size düşman olan bir topluluktansa mümin bir köle azat etmek lazımdır. Eğer kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir topluluktansa ailesine teslim edilecek bir diyet vermek ve mümin bir köleyi azat etmek gerekir. Bunları bulamayan kimsenin Allah tarafından tevbesinin kabulü için 2 ay peş peşe oruç tutması lazımdır. Allah her şeyi bilmektedir, hikmet sahibidir. Kim de bir mümini kasten öldürürse cezası içinde devamlı kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi anlayıp dinleyin. Size selam verene dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek sen mümin değilsin demeyin. Çünkü Allah katında sayısız ganimetler vardır. Daha önceleri siz de böyleydiniz. Derken Allah size lütufta bulundu. Bu sebeple iyi anlayıp dinleyin. Hiç şüphe yok ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Müminlerden özür sahibi olanlar dışında oturup kalanlar, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad etmekte olanlara eşit olamazlar. Allah, malları ve canlarıyla cihad edenleri derece bakımından oturanlardan üstün kıldı. Gerçi Allah bütün müminlere o güzel geleceği vaat etmiştir. Ama mücahitleri çok büyük bir karşılıkla oturanlardan üstün kılmıştır. Bu karşılık ondan gelen rahmet, günahların örtülmesi ve üstünlük dereceleridir. Zaten Allah hep günahları örtmekte ve rahmetiyle muamele etmektedir. Kendilerine yazık etmekteyken hayatlarını sona erdirdikleri kimselere melekler ne işte idiniz dediler. Onlar o yerde zayıf görülenlerdendik cevabını verdiler. Meleklerse Allah'ın arzı geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya dediler. İşte onların barınağı cehennemdir ve orası gidilecek ne kötü bir yerdir. Erkekler, kadınlar ve çocuklar içinden zayıf sayılanlar, yani çaresiz kalanlar ve hiçbir kurtuluş yolu bulamayanlar müstesnadır. İşte bunları umulur ki Allah affeder. Allah çok affedicidir, günahları bağışlayıcıdır. Allah yolunda hicret eden kimse, yeryüzünde gidecek birçok uygun yer ve imkan bulacaktır. Kim Allah ve Resulü uğrunda hicret ederek yurdundan çıkar da sonra ölüm onu yolda yakalarsa artık onun mükafatını vermek Allah'a aittir. Allah daima günahları örtmektedir, engin rahmet sahibidir. Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman kafirlerin sizi gafil avlamalarından korkarsanız namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Şüphesiz kafirler sizin apaçık düşmanınızdır. Sen de içlerinde bulunup onlara namaz kıldırdığın zaman,
onlardan bir bölük seninle beraber namaza dursun. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secde ettiklerinde ötekiler arkanızda olsunlar. Sonra henüz namazlarını kılmamış bulunan bu bölük gelip seninle beraber namazlarını kılsınlar ve bunlar da ihtiyat tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. Kafirler isterler ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gafil, uzak ve unutmuş olasınız da üzerinize ansızın bir baskın yapsınlar. Eğer yağmur yüzünden bir zarar görürseniz veya hasta olursanız, silahlarınızı bırakmanızda size bir günah yoktur. Yine de ihtiyat tedbirinizi alın. Allah elbette kafirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Namazı bitirince de ayaktayken, otururken ve yatarken Allah'ı anın. Güvenlik içinde olduğunuzda namazı gerektiği gibi kılın. Şüphe yok ki namaz, müminler üzerine vakitleri belli olarak yazılmış bir ödevdir. Düşman topluluğunu takip hususunda gevşeklik göstermeyin. Siz acı çekiyorsanız, şüphesiz onlar da sizin çektiğiniz gibi acı çekiyorlar. Üstelik siz Allah'tan onların beklemedikleri şeyleri umup bekliyorsunuz. Allah her şeyi bilmektedir, hikmet sahibidir. İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiğine göre hükmedesin diye hakkı içeren kitabı sana indirdik. Hainlerden taraf olma. Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir. Kendilerine hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah hainlik edenleri, günahta ısrarcı olanları sevmez. İnsanlardan gizlerler de razı olmadığı sözü geceden korup düzlüklerinde yanlarında olan Allah'tan gizleyemezler. Allah onların bütün yapıp ettiklerini kuşatmaktadır. Hadi siz dünya hayatında onlara taraf çıkıp savundunuz ama kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak? Yahut onlara kim vekil olacak? Kim bir kötülük yapar veya nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mağfiret dilerse, Allah'ı çok bağışlayıcı ve esirgeyici bulacaktır. Kim bir günah işlerse, onu ancak kendi aleyhine işlemiş olur. Allah her şeyi bilmektedir, büyük hikmet sahibidir. Kim de bir hata veya günah işler, sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz ağır bir iftira suçunu ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur. Allah'ın sana lütfu ve esirgemesi olmasaydı, onlardan bir güruh seni yanıltmaya yeltenmişti. Halbuki onlar ancak kendilerini saptırırlar. Sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş, bilmediğini sana öğretmiştir. Sana Allah'ın lütfu gerçekten büyük olmuştur. Onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka verilmesini yahut bir iyilik yapılmasını ya da insanların arasının düzeltilmesini isteyenler müstesnadır. Kim Allah'ın rızasını elde etmek için bunu yaparsa, biz ona ileride büyük bir karşılık vereceğiz. Yolun doğrusu kendine apaçık belli olduktan sonra, Resulullah'a karşı çıkan ve müminlerin yolundan başkasını izleyen kimseyi saptığı yönde bırakırız ve onu cehenneme atarız. Orası varılacak ne kötü bir yerdir. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Ondan başkasını dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a ortak koşan büsbütün sapıtmıştır. Onlar Allah'ı bırakıp bir takım dişi putlardan medet umuyorlar. Başkasından değil, isyankâr şeytandan dilekte bulunuyorlar. Allah şeytanı lanetlemiştir. O da, kullarından belli bir pay alacağım, onları mutlaka saptıracağım, onları boş kuruntulara kaptıracağım, kesinlikle onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar, emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler demiştir. Allah'ı bırakıp da şeytana dost edinen kimse elbette apaçık bir ziyana düşmüş olur. Şeytan onlara durmadan vaat eder, boş ümitler verir. Şeytanın onlara söz vermesi
aldatmadan başka bir şey değildir. İşte onların yeri cehennemdir. Ondan kaçıp kurtulacak bir yerde bulamayacaklardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları, içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Allah bunu hak bir söz olarak vaat etti. Söz bakımından Allah'tan daha doğru kim olabilir? Ne sizin kuruntularınız ne de ehli kitabın kuruntuları. Kim bir kötülük yaparsa onun cezasını görür ve kendisi için Allah'tan başka bir dost da bir yardımcı da bulamaz. Erkek olsun kadın olsun her kim iman etmiş olarak dünya ve ahiret için yararlı iyi işler yaparsa işte onlar da cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. İşini güzel yaparak kendini Allah'a veren ve hanif olarak İbrahim'in dinine uyan kimseden kimin dini daha güzel olabilir? Ve Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır ve Allah her şeyi kuşatmaktadır. Senden kadınlar hakkında açıklama istiyorlar. De ki, onlara ait hükmü Allah ve kitapta size okunan ayetler açıklıyor. Onlar için yazılanı kendilerine vermediğiniz, nikahlamak da istemediğiniz yetim kadınlar hakkında, çaresiz çocuklar hakkında, yetimlere adil davranmanız hususunda size okunup duran ayetler açıklıyor. İyilik olarak ne yaparsanız, şüphesiz Allah onu eksiksiz bilmektedir. Eğer bir kadın kocasının kötü muamelesinden yahut yüz çevirmesinden endişe ederse, aralarında bir uzlaşmaya varmalarında onlara günah yoktur ve sulh daha hayırlıdır. Nefislerde cimriliğe meyillidir. Eğer güzel davranır ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız, bilin ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ne kadar üzerine düşseniz de, kadınlar arasında adil davranmaya güç yetiremezsiniz. Bari birine büsbütün kapılıp da diğerini askıdaymış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız, bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, engin rahmet sahibidir. Eğer karı koca çaresiz kalıp ayrılırlarsa, Allah bol rızkından onların ihtiyaçlarını giderir. Allah'ın lütfu geniştir, hikmeti sonsuzdur. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere ve size kesinlikle itaatsizlikten sakının diye emretmiştik. Eğer inkara saparsanız biliniz ki göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Güvenmek için Allah yeter. O isterse ey insanlar, sizi toptan yok eder ve yerinize başkalarını getirir. Allah'ın gücü kesinlikle buna yeter. Dünya mükafatını isteyenler bilsinler ki, Allah nezdinde hem dünya hem ahiret mükafatı vardır. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir. Ey iman edenler! Kendinizin veya anne babanızın ve akrabanızın aleyhine bile olsa adaleti ayakta tutun. Allah için şahitlik eden kimseler olun. İnsanlar zengin olsunlar, yoksul olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Öyleyse siz hislerinize uyup adaletten ayrılmayın. Eğer adaletten sapar veya üzerinize düşeni yapmaktan geri durursanız bilin ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar eden kimse iyice sapıtmıştır. İman edip sonra inkar edenleri, sonra yine iman edip tekrar inkar edenleri, sonra da inkarlarını artıranları Allah ne bağışlayacak ne de onları doğru yola iletecektir. Münafıklara haber ver ki
onlar için acı bir azap vardır. Müminleri bırakıp kafirleri dost edinenler, onların yanında izzet mi arıyorlar? Bilsinler ki bütün izzet yalnızca Allah'a aittir. O size kitapta şunu indirmiştir. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini yahut onların alaya alındığını işittiğiniz zaman onlar başka bir söze geçmedikçe kendileriyle beraber oturmayın. Aksi takdirde şüphesiz siz de onlar gibi olursunuz. Allah elbette münafıkların ve kafirlerin tamamını cehennemde bir araya getirecektir. Sizi gözetleyip duranlar, eğer size Allah'tan bir zafer nasip olursa, sizinle beraber değil miydik derler. Kafirler kazançlı çıkarsa, bu defa onlara, üzerinize kol kanat gerip müminlerden sizi korumadık mı derler. Artık kıyamet gününde Allah aranızda hükmedecek ve kafirlere, müminler aleyhine asla yol vermeyecektir. Münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar. Halbuki Allah onların oyunlarını kendi başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıklarında üşenerek kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az hatıra getirirler. Arada bocalayıp duruyorlar. Ne onlara ne bunlara. Allah'ın şaşırttığı kimseye asla bir yol bulamazsın. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp kafirleri dost edinmeyin. Allah'a aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Ancak tevbe edip hallerini düzeltenler, Allah'a sımsıkı bağlanıp dinlerini yalnızca ona özgü kılanlar başkadır. İşte bunlar müminlerle beraberdirler ve Allah müminlere ileride büyük bir mükafat verecektir. Eğer siz iman eder ve şükrederseniz, Allah size niçin azap etsin? Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.
1: Günün Duası.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem camiye girerken, "Rabbim, günahımı affet, rahmet kapılarını bana aç," diye, camiden çıkarken de, "Rabbim, günahımı affet, lütuf kapılarını bana aç," diye dua ederdi.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
22: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.
23: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 22 Temmuz 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 8 Safer 1448. Rumi takvime göre 9 Temmuz 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Yunus suresinden mesajlar. Kur'an'ın 10. suresidir. Hicretten bir yıl kadar önce Mekkeli müşriklerin Allah Resulüne bir türlü icabet etmedikleri, iman ümidinin giderek azaldığı bir dönemde nazil olmuştur. Sure ismini 98. ayette bir kez geçen Hazreti Yunus kıssasından almıştır. Mekkelilerden Yunus peygamberin kavminin kıssasına kulak vermeleri istenmekte, helak olma haberini aldıktan sonra iman edip tövbe eden ve azaba uğramaktan kurtulan tek kavmin Hazreti Yunus aleyhisselamın kavmi olduğu bildirilmektedir. Bu surede tevhid, nübüvvet, kitaplara ve ahirete iman, peygamberlerin tevhid mücadelesi, kıyamet sahneleri anlatılmakta, Allah'ın kişiye zarar vermeyi veya fayda sağlamayı dilemesi durumunda buna kimsenin engel olamayacağı haber verilmekte, müminlerin dünyada biriktirecekleri servetle değil, ondan daha değerli olan Allah'ın lütuf ve rahmetiyle sevinmelerinin gerektiği bildirilmekte, Kur'an'ın Allah'tan gelen bir öğüt, manevi hastalıklar için şifa, İnananlar için hidayet ve rahmet kaynağı olduğu vurgulanmaktadır. Bir ayet. Bilesiniz ki Allah dostlarına asla korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Onlar ki iman etmişler ve takvaya ermişlerdir. Onlara hem bu dünya hayatında hem de ahirette müjdeler olsun. Yunus Suresi 62. ayet. Hayırlı günler.
24: Diyanet Takvimi.

Merhaba efendim. Ben TRT Ses sanatçısı Alp Arslan. Manevi duygularımızı diri tutan ve ruhlarımıza şifa olan Diyanet Radyo'ya ve bütün çalışanlarına teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Hayırlı günler efendim.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman, üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yer de böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan, yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya, sanki görünmez cam bir kubbe.

0: var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şeyi görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası. Şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş, hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık, kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya, orada mı şurada mı derken, kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken, hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş, yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş, kala kalmış öylece karanlığın ortasında, yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk. Bata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına. Pamuğum demiş, sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı. Kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş. Tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış. Sonra da kuzucuğuna. Kuzum, canım pamuğum demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.
1: Esma-i Hüsna az sonra.

0: geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.
1: Canparelerimizi helal edilmiş haklarla Baba Ocağı'ndan Peygamber Ocağı'na uğurlarken, bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken, yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken, yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
2: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
3: El Kebir. Büyüklüğünün sınırı olmayan, her şeyden yüce, her şeye hakim, hiçbir şeye benzemeyen. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Sonsuzluk kavramını insanın hayatına katan, büyüklüğünün sınırsızlığıyla kullarına cennet yolunu açan Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Büyük, ulu ve yüce anlamındaki kiber kelimesinden türeyen kebir esması, zatının ve sıfatlarının mahiyeti bilinemeyecek kadar ulu anlamına gelir. Allah'ın kebir oluşu, kainata hükmetmesiyle, varlıkları ve onları her an yeniden ve yeniden yaratmasıyla, hiç kimsenin varlığına zarar veremeyeceğini ispat etmesiyle tecelli eder. İnsanın hüküm alanı genişledikçe ilgileneceği şeyler de artar ve aslında bu o kimse için bir yüke dönüşür, vazifesi ağırlaşır, değil mi? Rabbimiz için bu böyle değildir işte. Onun hükmü bütün alemi içine aldığı halde bir o kadarını daha yaratsa onu da içine alabileceği halde bir ağırlık yapar.

olmaz. Vazifesini aksatmasına sebep olmaz. Aklın alacağı bütün büyükleri kapsayacak bir büyüklüktür onunki. Sonsuz bir büyüklük. Ama nasıl? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. Büyüklük insan için ne ifade eder? Cismani büyüklük değil burada kastımız. Manevi büyüklük, makam büyüklüğünü düşünelim. Bir kimse ne kadar büyükse, ne kadar kudretliyse gözümüzdeki değeri de o kadar yükselir, değil mi? Karşısında saygıda kusur edecek bir davranışta bulunmaktan haya ederiz. Sevsek de sevmesek de saygısızlık etmeye cesaret edemeyiz. O kimsenin büyüklüğü bizde içten içe bir korkuya da sebep olur. Gazabını çekmekten, büyüklüğünü aleyhimizde kullanmasından korkarız. Şimdi başka birini düşünelim. Bildiğimiz en büyük adamdan da büyük olsun. Kudreti onunkinin üstünde, gücü dünyada her şeye yeten, gazabı herkesinkinden şiddetli. Bildiğimiz bütün büyükleri unutturur bize, değil mi? Daha önce büyük sandığımızın üzerini çizer, etkisiz hale getirir. Bu kez ona duyduğumuz saygı fazlalaşır. Büyüklüğüyle doğru orantılı olarak artar. İşte her Allahu Ekber dediğimizde aslında bilinçaltımız bunu yaşar. Bildiğimiz bütün büyüklerden de öte bir büyüğün olduğunu hatırlatır bize. Hatırla, en büyük kimdi? En azametli, en kudretli kimdi? Gücü sonsuz olan, herkese hükmü geçen, kudretinin üstünde hiçbir kudretin olmadığı kimdi? Bildiğin bütün büyükleri unut. Ekber olan Allah'tır. Bütün büyükleri ezip geçen, büyüklükte sınırı olmayan Allah'tır der bize. Dil bunu söyler de kalp nerededir? Gerçekten kalbimiz Allah'ın en büyük olduğuna inanıyor mu? Biri bize haksızlık ettiğinde mesela, biri bizi üzdüğünde, biri Rabbin rızasını hiçe sayarak hareket ettiğinde kalbimiz ne hissediyor? Onu gören bir Allah var. Ekber olan bir Allah. Gözünden hiçbir şeyin kaçmadığı, hiçbir varlığı ihmal etmeyen bir Allah var. Allah Ekber'dir ve kudreti bu kimsenin yaptıklarının karşılığını vermeye yeter. Benim uğraşmama gerek yok. Ben hakkı tavsiye eder, çekilirim kenara. Gerisi Rabbin işidir. Rabbim halleder diyebiliyor muyum? Kalbim gerçekten Rabbimin Ekber olduğuna inanıyor mu? Yoksa yalnız dilimizde mi kaldı bu sözler? Rabbimiz kalbimize imanı perçinlesin. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? İnsan Rabbinin kebir olduğunu biraz düşünmeye başlasa kalbi titrer. Huşuyla kendini Rabbine bırakır. Efendimizin ve yanında bulunan sahabelerin sükunetleri, tevazu göstermeleri, boyun eğmeleri hep bundandı. Rablerinin Ekber olduğunu düşünmeleri onların hallerine sirayet etmişti. Allah'ın bizden istediği asıl olarak budur. Kalplerin canlanmasını ister Rabbimiz, titreyip kendimize gelmemizi. Ben kimim, kime kulluk ediyorum, niye buradayım? Ayetinde, iman edenlerin Allah'ı anma ve ondan inen Kur'an sebebiyle kalplerinin ürpermesi zamanı daha gelmedi mi? Buyurur Rabbimiz, uyarır bizi sonra. Onlar daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar. Onların üzerinden uzun zaman geçti de kalpleri katılaştı. Onlardan birçoğu yoldan çıkmış kimselerdir, buyurur. Kalbimi yoklamalıyım ben şimdi. Ne alemde kalbim? Hangi denizin suyuna bıraktı kendini? Katılaştı mı? O bana öyle yaparsa ben de ona böyle yaparım diyerek çatışmaya mı girdi? Yoksa hala başıma gelen olaylarda kalbim merhamet gösterebiliyor mu? Bilmiyordur, bilse yapmazdı. Rabbin ne kadar büyük olduğunu, rızasının dünya ve içindekilerden daha hayırlı olduğunu, gazabının ne kadar şiddetli olduğunu bilmiyor. Bilse yapmazdı diyebiliyor muyum? O yapsın, ben onun gibi olamam. Ben Rabbin razı olacağı gibi davranırım diyebiliyor muyum? Huşu duyabiliyor muyum? Rabbim aklıma geldiğinde titriyor mu kalbim? Benim

bunu düşünmem gerek. İnsan hiç kimseyi değiştiremez. Kalpleri evirip çevirebilen ancak Allah'tır. Ben kendimi değiştirmeye uğraşırım. Yeri geldiğinde kendime bile hükmümün geçmediğini unutmam. Kalbimi Rabbime teslim etmek benim derdim. Rabbim benim kalbime bakacak. Ne kadar derin bir saygı duyabilirim, nasıl ifade edebilirim Rabbimi kendime? Önce dilim söyleyecek, sonra kalbime inecek. Peygamberimin duasını dilime pelesenk etmeliyim ben. Allah'ım, yalnız senin önünde eğildim, yalnız sana inandım, yalnız sana teslim oldum. Kulağım, gözüm, iliklerim, kemiklerim ve sinirlerim yalnız sana karşı huşu halindedir diyebilmeliyim. Biliyorum zor, şeytan çok uğraşır. En çok da Rabbine yakınlaşmaya çalışanlarla uğraşır ama vazgeçmem, geçemem. Bir kere geliyorum bu dünyaya, bir ikinci şansım olmayacak kulluğumu göstermek için. O yüzden şimdi tam zamanı. İçimden gelerek, bir kez olsun huşu ile, kalbim titreyerek Allahu Ekber diyebilmeliyim. Hayatım gözümün önüne serildiğinde bu hatıradan en az bir tane olmalı. Belki beni o kurtaracak. Azameti hürmetine Rabbim beni affedecek belki. Bilemem. Ama bildiğim bir şey varsa, bütün büyükleri ezip geçen Rabbim merhamet sahibidir ve kullarına azap etmez. Rabbimiz bizi rahmetini celbeden kullarından eylesin. Bütün alemin bir ol emrine bağlı olduğu Ya Kebir. Bilirim ki kalpleri en iyi bilen sensin. Sana hakkıyla kulluk edemedim. Kulluğumu sen tamamla. Fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Sen Ekbersin. Beni affet. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

0: Hayırlı sabahlar. Az sonra.
1: Reklam.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya katılım mobil şubeyi indirin. Dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası.
2: Dünya katılım var.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Reklam. Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
3: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
5: Selamun aleyküm.
6: Aleyküm selam.
7: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
8: hayırlı günler diyenler,
9: karşılıksız sevenler,
10: kadir kıymet bilenler,
11: üzerine güneş değmeyenler,
12: hesap etmeden verebilenler,
13: ben değil, biz diyebilenler,
14: herkese merhamet edebilenler,
15: yolu yönü haktan yana olanlar,
16: aralarında selamı yayanlar,
17: doğrudan yana olanlar,
18: mazluma kol kanat olanlar,
19: yol açan,
20: yol olan,
21: yolda olanlara.
22: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına
23: hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan Çağatay Yetik.
24: Efendim, hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz. Hayırlı bereketli bir gün diliyoruz. Hafta içi ortasında 22 Temmuz Çarşamba sabahında sizlerle birlikteyiz. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Mevlam günümüzü sağlıklı, bereketli, huzurlu, bol dualı eylesin efendim. Rabbim işimizi, gücümüzü rast getirsin inşallah. Şu anda bizlerle birlikte güne bismillah diyen bütün değerli dinleyicilerimiz, sesimizin yankılandığı bütün şehirlere ve sizlere sevgilerimizi, selamlarımızı, hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi gönderiyoruz efendim. Tabii ki hayırlı sabahlar mesajlarınızı, sizin de o güzel kıymetli dualarınızı bekliyoruz ki sabahımız daha da bereketli, daha da nurlu olsun dualarınızla. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız efendim. Reyhan Sevinç yapımcılığında bendeniz Çağatay Yetik sunumuyla programımız başlıyor. Hoş geldiniz.

Gündem. Efendim geçiyoruz gündem bölümüne. Gazze'yi sevindirdiniz dedi Başkan Erdoğan. İspanya Başbakanı Şanz'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İspanya'nın Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı Şanz'ı tebrik etti. İspanya'nın Filistin konusundaki vicdani tutumuna değinen Erdoğan, yıkıntılar arasında maç seyreden Gazze halkının İspanya'nın şampiyonluğunun ardından gösterdiği sevinci bilhassa çok değerli bulduğunu ifade etti. Öte yandan savunmada ikinci atılım, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan küresel sistemin çöktüğünü görerek savunma sanayine önemli yatırım yapan Türkiye şimdi yeni döneme hazırlanıyor. Silah sanayi artık birkaç şehir ve firma ile sınırlı kalmayacak. Savunma Sanayi Başkanlığı 81 şehirde KOBİ'leri, üniversiteleri ve teknoparkları kapsayan geniş tedarik zinciri kuracak. 4 ülkeyle stratejik işbirliği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali'deki görev süresini uzatan tezkere 2 yıl uzatıldı. Mısır savunma ve askeri üsleri bakımı ve bununla alakalı olan bakan 20 yıl sonra Türkiye'ye geldi. Türkiye-Mısır savunma işbirliği niyet mektubu imzalandı. Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı da Türkiye'ye geldi ve askeri işbirliği görüşüldü. PCG İstanbul Fırkateyni Suriye'nin Laskiye kentini ziyaret etti. Öte yandan istila bir karavanla başlıyor. Gazze'deki soykırıma paralel olarak Batı Şeria'daki mevcut işgal büyüyor. Batı Şeria'daki Yahudi istilacıların nüfusu 1 milyon sınırına yaklaştı. Yahudi istilacılar gasp edecekleri yere karavan getiriyor ya da derme çatma bir yapı kuruyor. İsrail ordusu teröristlerin güvenliğini sağlama bahanesiyle 4-5 asker gönderiyor. Filistinliler sürekli saldırılarla göç ettiriliyor. Boşalan alanlara ise aşama aşama Yahudiler yerleşiyor denilmiş efendim haber özetinde. İsrail'e haydut devlet demişti diyor diğer bir alt haber başlıkta. Ve bir diğer başlığa bakacağız efendim, bir diğer gazetede kıyamete kadar beraber olacağız. Fırat Kalkanı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine gönderilen 30 bin gıda kolisine Başkan Erdoğan'ın dayanışma mesajı içeren mektubu da konuldu. Aziz Suriyeli kardeşlerim, Türk milleti dün olduğu gibi bugün de yarın da yanınızdadır. Devrimden sonra ülkenizin özellikle dünyaya entegrasyonu yolunda kısa sürede ciddi mesafe aldınız. Bu güzel ilerlemeyi de Türkiye olarak hep destekledik. Her zaman ifade ettiğimiz gibi biz 1000 yıldır buradayız, beraberiz, komşuyuz dedi. Gazze'ye Berlin duvarı, ateşkese rağmen soykırımı sürdüren katil İsrail, Mısri ailesinin evini bombaladı, anne ve 4 evladı can verdi. Siyonistlerin Gazze şeridini Berlin duvarı benzeri 23 kilometrelik bir duvarla bölmeye başladığı da ortaya çıktı deniliyor efendim. Almanya'dan sosyal ağlarda Filistin'i destekleyenlere gözaltı var denilmiş bir diğer haber başlığında. 6,5 milyonluk zor soruya yanıt yok. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Oğuzhan Uğur hesabındaki şüpheli paraya yanıt veremedi diyor efendim haber özetinde. İşte Türkiye'nin 11 şampiyonu YKS sonuçları açıklandı.

Yandığı 11 şampiyonun 8'i İstanbul'dan çıktı. 3 birinci çıkaran Kabataş Erkek Lisesi ile 2 birinci çıkaran Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi zirvede yer aldı. Gurur tablosunda İlker Uyanıker, Abdullah Uslu, Miraç Koşar, Doğa Erdemir, Şerif Efe Dartar, Enes Selahattin Coşkun, Tuğsem Bahar, Eylül Uyar, Ammar Mahmut, Sena İlhan, Ela Demirel bu isimler arasında yer alan öğrenciler denilmiş. Enerji okuyana 13.750 lira burs. Enerji Bakanlığı nükleer teknoloji, maden, bor, enerji gibi stratejik alanları tercih eden ilk 100.000'deki 300 öğrenciye burs verecek deniliyor efendim haber özetinde. Bir diğer gazeteye bakacağız efendim. YKS açıklandığı sıralama şaşırttı diyor sürmanşette. Öte yandan Amerika uyandırıp gönderecek F-35'ler derin uykuda. 34 yıldır Pentagon'a iş yapan F-35'leri görünmez hale getiren kaplamanın mucidi Türk insanı Ergün Kırklıovalı Hürriyet'e konuştu. Türkiye'nin parasını ödediği 6 adet F-35'in Amerika'daki son durumu ve anlaşma halinde nasıl getirileceğini de anlattı deniliyor efendim. Bir diğer haber başlığında sıcaklı eğitim faciaya yol açtı denilmiş alt haber başlıklı efendim. Valinin eşi gözaltında. Tunceli'de 2020'de kaybolan Gülistan Dokun'un öldürülmesiyle ilgili eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı deniliyor efendim. Ve diğer bir gazeteye bakacağız. Başkan Erdoğan'ın telefondaki tebriği manşet olarak veriliyor. Erdoğan, İspanya Başbakanı Şanez'le görüştü. İspanya'nın Dünya Kupası şampiyonluğunu tebrik eden Başkan Erdoğan, Gazze halkının İspanya'nın zaferine gösterdiği sevincin Filistin konusundaki vicdani tutumun yansıması olduğunu da belirtti deniliyor haber özetinde. Efendim özetler ve manşet bu şekilde, birazdan detaylara bakacağız. Güzel bir eserimizi sizlerle buluşturacağız ve sonrasında mesajlarınızı bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Efendim mesajlarınıza bakacağız. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı sabahlar olsun. Sizleri severek, keyifle dinliyoruz ve teşekkür ediyoruz güzel eserleriniz için. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Hayırlı bereketli sabahlar olsun. Selamünaleyküm ve aleyküm selam efendim. Hayırlı günler olsun. Amerika'dan güzel ülkeme selamlar. Halis Badigen sıradaki eser dinleyen herkese gelsin. Allah'a emanet olunuz. Tüm ümmeti Muhammed ve Türkiye'miz teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı sabahlar sıradaki eser çok sevdiğimiz zil müftümüz Hasan Limon'a hediye ediyoruz. Müftülük personelleri teşekkür ediyoruz. Hayırlı sabahlar olsun efendim. Kocaeli'den hayırlı sabahlar diliyoruz size. İşe giderken yolda sizleri dinliyor. Güne sizinle başlıyoruz. Bereketli bir gün diliyoruz bütün ümmeti Muhammed'e, İslam alemine. Amin efendim. Çok teşekkür ediyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp numaramız efendim. Bizimle birlikte olan, güne bismillah diyen bütün değerli dinleyicilerimiz, sesimizi duyan dinleyicilerimiz, selamlarınızı bekliyoruz.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Reklam.
0: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
2: Haber detaylarımızla devam ediyoruz. Gündem bölümüyle Türkiye-ASEAN diyalog ortağı oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Güneydoğu Asya Uluslararası Birliği'nin diyalog ortağı olarak kabul edildiğini açıkladı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Bakan Fidan, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz, dünyaya ve olaylara çok yönlü bakabilen, uluslararası gündeme ve küresel sisteme etki edebilen dış politikamızda bugün önemli bir sonuç daha elde ettik ifadelerini kullandı. ASEAN Dışişleri Bakanlarının Filipinlerin başkenti Manila'da yaptığı kararla Türkiye'nin ASEAN'ın diyalog ortağı olarak kabul edildiğini aktardı Bakan Fidan ve böylece ASEAN içinde üye ülke statüsünün hemen ardından gelen ve daha önce sadece 11 devletin kabul edildiği bir konuma ulaştık ifadelerine yer verdi. Bu gelişmenin Türkiye'nin küresel diplomasisinin doğu ekseni olan Asya Pasifik'teki etkisini artırmak, ASEAN bölgesine yönelik uzun vadeli stratejisini üretebilmek ve ilerletebilmek, mevcut projeleri sonuçlandırmak bakımından son derece önemli olduğunu belirten Bakan Fidan, Türkiye ile ASEAN arasındaki kurumsal ilişkilerin temelinin atıldığı 2024'ten bu yana ticaret hacminin 6,5 milyar dolardan 16 milyar dolara çıkarıldığını kaydetti. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kritik hafta. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu hafta tatile girip girmeyeceği torba kanun teklifinin seyrine göre netleşecek. Meclis gündeminde en düşük emekli aylığının 23.552 liraya yükselten düzenlemeyi de içeren 34 maddelik torba kanun teklifi bulunuyor. AK Parti'nin torba kanun teklifine YÖK kanununda yer alan öğrenci affına ilişkin düzenlemeyi de ekleyerek teklifi bu hafta yasalaştırması halinde meclisin perşembe ya da cuma günü tatile girmesi bekleniyor. Ancak AK Parti ile muhalefet partileri arasında uzlaşma sağlanamaması halinde öğrenci affının torba teklife eklenmemesi ve meclis çalışmalarının 31 Temmuz'a kadar sürmesi seçeneği de masada bulunuyor. Bu senaryoda çalışma takviminin hafta sonunu da kapsayacak şekilde uzatılması, önce YÖK kanunundaki öğrenci affı düzenlemesinin ardından da Türk Kızılay kanununun teklifinin gündeme alınması planlanıyor. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girse bile terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal hazırlıklar devam edecek. Öte yandan terörsüz Türkiye turu var mecliste. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında siyasi partilerle yürüttüğü istişare turuna başladı. Kurtulmuş'un ilk durağı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamı oldu. Saat 12.27'de başlayan görüşme 48 dakika sürdü. Bahçeli Kurtulmuş'u makamının kapısında karşılarken görüşmenin ardından da kapıya kadar uğurladı. Meclis Başkanı daha sonra DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'yla ve Tuncer Bakırhan'la bir araya geldi. Görüşmede sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Kurtulmuş'un üçüncü durağı Yeni Yol Partisi olduğu Meclis Başkanı Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen'le Grup Başkan Vekilleri'yle bir araya geldi, görüşmeler gerçekleştirdi. İlk günkü temaslarını Cumhuriyet Halk Partisi ile tamamlayan Kurtulmuş, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki resmi ve özel kabullerde kullanılan mermerli salonda bir araya geldi. Görüşmelerde hazırlanması planlanan süreç yasasında silahlı suça karışanlarla örgüt adına adi suç işleyenlere yönelik af niteliğinde bir düzenlemeye yer verilmeyeceği değerlendirildi. Ayrıca İmralı'ya yönelik yeni bir statünün tanımlanmasıyla talep edildiği belirtilen sekreterya düzenlemesinin de gündemde olmadığı ifade edildi. Kurtulmuş bugün AK Parti ve İYİ Parti gruplarını ziyaret edecek deniliyor efendim. Haberin son cümlesinde. Yeni saatimizdeyiz. Güzel bir eserle karşılayalım. Hemen sonrasında mesajlarınızı bekliyoruz. Mesajlarınızla, selamlarınızla devam edeceğiz.

Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. Efendim mesajlarınızla devam ediyoruz. Selamünaleyküm Çağatay Bey, aleykümselam Gaziantep Şahin Bey'den selam, sevgi ve hürmetle. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Aleykümselam, bizden de selam olsun. Gaziantep'e, güzel ilçesi Şahin Bey'e de selam olsun. Hasan Sağındık'tan İsmailce eseri mümkün müdür acaba? Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. İzmir Selçuk Çamlık Köyü'nden Fadime Şahin, sıradaki eserler Diyanet Radyomuzun dinleyicilerine, çalışanlarına gelsin. Eşim Şahin Bey'e, oğlum Salih Mirza'ya hediye ediyorum. Gazze'ye selam, boykota devam. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Erzincan'dan selamünaleyküm ve aleykümselam Orhan Akpınar. Ümmeti Muhammed'e, içinde bizlere de hayırlı işler, bol kazançlar, sağlık, afiyet dolu günler diliyorum. Amin efendim, Allah razı olsun. Her zaman olduğu gibi Fatih kardeşimle çalışırken sizleri dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Yayınlarınız çok güzel. Allah'ım kolaylık versin. Amin cümlemize. Erzincan'dan size, Diyanet Radyomuzun çalışanlarını, dinleyenlerine bolca selam olsun. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizlerden de sizlere selam olsun. Güzel bir eserimiz var sırada. Armağanımız olsun. Dinleyelim. Ardından tekrar hem mesajlarınızı bekliyoruz, mesajlarınızla hem de gündem sayfasında haber detaylarımızla devam edelim.

Hayırlı sabahlar devam ediyor. Efendim, haber detaylarımızla devam ediyoruz. 2027 Hac kuralları bugün çekiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 2027 Hac kurası bugün çekilecek. Bu yıl ilk kez ön kayıt yaptıran 252.708 vatandaşla önceki yıllardan kaydı bulunup bu yıl kayıt yenileme işlemini gerçekleştiren 1.625.338 vatandaş olmak üzere toplam 1.878.046 hacı adayının beklediği kura saat 10.30'da noter huzurunda gerçekleştirilecek. Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye 2027 yılı hac organizasyonu için tahsis edilen kontenjan 84.942 kişi olarak belirlendi. Kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar kayıt işlemlerini 30 Temmuz Perşembe günü saat 8.30'dan itibaren 18 Ağustos tarihine kadar E-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek. 2027 yılı hac organizasyonu kapsamında hacı adaylarının kutsal topraklara gidişlerinin 17 Nisan 11 Mayıs 2027, dönüşlerinin ise 20 Mayıs 15 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor denilmiş efendim. Haberin son cümlesinde bir eser arası vereceğiz, ardından mesajlarınızla devam edeceğiz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz hemen kaldığımız yerden. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı sabahlar. Memleket yolundan herkese selam olsun. Ahmet, Selim'e, Ayşe, Müberra, Ali Erdem ve Tarık Mert'le Trabzon yolundayız. Trabzon'a selam olsun. Rabbim yolda olan herkesi de bizleri de sağ ve salimen sevdiklerine kavuştursun. Amin efendim. Dualarımız hep böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Umut edip beklediğimiz, el açıp dua ettiğimiz ne varsa Rabbim kabul eylesin. Amin. İslam beldelerine birlik, beraberlik, kardeşlik nasip eylesin. Amin efendim. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Çağatay Bey, selam ile Başakşehir'den Faruk Can. Aleyküm selam. Bizlerden de sizlere selam olsun efendim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam Çağatay Bey. Burak Hasdemir ben Hollanda'dan. Sıradaki eser, abim kalender için istiyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Amin efendim. Allah Filistin'deki kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Amin. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Yüreğinize, gönlünüze sağlık. Güzel bir eserimiz var. Hemen dinleyelim. Sizlere dinletelim. Armağan edelim. Ardından tekrar devam edelim.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor.
1: Efendim devam ediyoruz. Son haber detayımızla yeni çocuk yasasının %80'i koruyucu tedbir içeriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin cezasızlık algısının önüne geçilmesi ve çocukların suça sürüklenmeden önce koruyucu ve önleyici tedbirlerin daha etkin uygulanmasını amaçlayan önemli bir düzenleme olduğunu söyledi. Göktaş yaptığı açıklamalarda suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını da öngören 18 maddelik teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu kapsamda kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin suça sürüklenen çocuklara ilişkin araştırma komisyonunun yürüttüğü çalışmaları da anlatmış olduğu Bakan Göktaş, toplumsal yapının değiştiğini, risklerin çeşitlendiğini, dijitalleşme ve çocukları hedef alan yeni suç yöntemlerinin bu alanda yeni bir bakış açısını gerekli kıldığını belirterek, bu yeni mevzuatla beraber bir yandan cezasızlık algısını ortadan kaldırmak, aynı zamanda da özellikle çocukları suça sürüklenmeden önce önleyici tedbirleri en etkili şekilde hayata geçirmek üzere çok önemli bir düzenleme dedi. Mecliste komisyonda görüşülmeye devam edilecek, Adalet Komisyonu'nda görüşülüyor, bizim amacımız çocuklarımızı her türlü riskten, tehditten korumak, önlemek, dolayısıyla bu yeni yasal düzenlemenin %75-80'i koruyucu ve önleyici tedbirlerin daha etkin, güçlü ve koordineli şekilde yürütülebilmesini öngörüyor dedi. Öte yandan Bakan Göktaş, düzenleme ile tedaviye ihtiyaç duyduğu belirlenen çocuk hakkında 24 saat içinde acil korunma raporu düzenlenebileceğini, ailelere de çeşitli yükümlülükler getirildiğini kaydetti. Teklifin en kısa sürede yasalaşmasını istediklerini de dile getiren Göktaş, amacımız hiçbir çocuğumuzun suça bulaşmadan geleceğe daha güvenle bakabilmesi dedi deniliyor haberin son cümlesinde. Efendim mesajlarımıza tekrar bir bakacağız. Antalya'dan selamünaleyküm, aleykümselam, hayırlı sabahlar diliyoruz sizlere. Severek, keyifle dinliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Bizler de sizlere selamlarımızı iletiyoruz. Ve YKS'de 11 şampiyon var. Tercih maratonu 29 Temmuz'da başlıyor. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı 2026 YKS sonuçları açıklandı. Sınavda 13 branşta 11 aday birincilik elde etti. Test ortalamalarının özellikle sayısal alanlarda düşük kaldığı sınavda erkeklerin sayısalda, kadınların da sözelde öne çıktığı görüldü. Ayrıca aynı puan geçen yıla göre daha geride bir başarı sıralamasına karşılık geldi deniliyor efendim. Kabataş ve Kartal İmam Hatip Anadolu Lisesi 5 alanda birinci çıkardı deniliyor efendim. Haberin son cümlesinde. Vedamız öncesi hemen güzel bir eserimizi sizlerle buluşturalım. Ardından müsaadelerinizi isteyeceğiz.

0: Reklam.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası...
2: Dünya Katılım var.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
0: Reklam.

Efendim geldik programımızın sonuna. Mehtap Hanım diyor ki sıradaki güzel eserleri Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize hediye etmek istiyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Akşam saat 18'de hayırlı akşamlar programımızda tekrar buluşmak ve kavuşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Allah'a emanet olunuz. Sağlıklı, bereketli, huzurlu, bol dualı bir gün diliyoruz efendim. Rabbim nasip eylesin. Dualarınızda olmak duasıyla. Hoşçakalınız.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler,
7: selamı gönülden alabilenler,
8: hayırlı günler diyenler,
9: karşılıksız sevenler,
10: kadir kıymet bilenler,
11: üzerine güneş değmeyenler,
12: hesap etmeden verebilenler,
13: ben değil,
14: biz diyebilenler,
15: herkese merhamet edebilenler,
16: yolu yönü haktan yana olanlar,
17: aralarında selamı yayanlar,
18: doğrudan yana olanlar,
19: mazluma kol kanat olanlar,
20: yol açan,
21: yol olan,
22: yolda olanlara.
23: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a, nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
24: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar, hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.
25: Diyanet Takvimi.
26: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 22 Temmuz 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 8 Safer 1448. Rumi takvime göre 9 Temmuz 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Yunus suresinden mesajlar. Kur'an'ın 10. suresidir. Hicretten bir yıl kadar önce Mekkeli müşriklerin Allah Resulüne bir türlü icabet etmedikleri, iman ümidinin giderek azaldığı bir dönemde nazil olmuştur. Sure ismini 98. ayette bir kez geçen Hazreti Yunus kıssasından almıştır. Mekkelilerden Yunus peygamberin kavminin kıssasına kulak vermeleri istenmekte, helak olma haberini aldıktan sonra iman edip tövbe eden ve azaba uğramaktan kurtulan tek kavmin Hazreti Yunus aleyhisselamın kavmi olduğu bildirilmektedir. Bu surede tevhid, nübüvvet, kitaplara ve ahirete iman, peygamberlerin tevhid mücadelesi, kıyamet sahneleri anlatılmakta, Allah'ın kişiye zarar vermeyi veya fayda sağlamayı dilemesi durumunda buna kimsenin engel olamayacağı haber verilmekte, müminlerin dünyada biriktirecekleri servetle değil, ondan daha değerli olan Allah'ın lütuf ve rahmetiyle sevinmelerinin gerektiği bildirilmekte, Kur'an'ın Allah'tan gelen bir öğüt, manevi hastalıklar için şifa, İnananlar için hidayet ve rahmet kaynağı olduğu vurgulanmaktadır. Bir ayet. Bilesiniz ki Allah dostlarına asla korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Onlar ki iman etmişler ve takvaya ermişlerdir. Onlara hem bu dünya hayatında hem de ahirette müjdeler olsun. Yunus Suresi 62. Ayet. Hayırlı günler.
25: Diyanet Takvimi.

0: Kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.
2: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de, Diyanet Radyo'da.

Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
1: Reklam.
2: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası dünya katılım var.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
1: Reklam.

0: canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
1: Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ebu Süfyan, yeni bir yer keşfettik. Nispeten daha dar. Atları oradan geçirebiliriz.
2: Güzel. Kinane oğullarından da adamlar toplayıp hemen harekete geç.
3: Ben de o süvarilerin içinde olacağım.
4: Amr, kaç yaşına geldin? Bırak da gençler bu işi bitirsin.
3: Bedir'de aldığım yaradan dolayı Uhud'a katılamadım. Ahdim var. Onlardan intikamımı alacağım.
1: Amr, acele etme. Şimdi karşına çıkacak birini buldun.
3: Sen de kimsin?
1: Ben Ali.
3: Abdümenaf'ın oğlu Ali mi?
1: Hayır, Ebu Talib'in oğlu Ali.
2: Neler oldu orada?
1: Amr ile Nevhel öldürüldü.
2: Ne diyorsun?
1: Biz de canımızı zor kurtardık.
2: Nasıl oldu bu?
1: Amr'ın meydan okumasına Ali karşılık verdi. Onu yere serdikten sonra Dırar'ın üstüne yürüdü. Sonra da bütün Müslümanlar bizi kuşattılar. Geri dönmek zorunda kaldık.
2: Tespit ettiğimiz tüm noktalardan aynı anda saldıracağız. Daha önce bize hangi tekniklerle saldırdıklarını biliyoruz. Onların tuzaklarına düşmeyeceğiz. Direnişleri kırılacak ve hangi noktadan girebilirsek oraya destek göndereceğiz. Bizim adam ve silah sıkıntımız yok ama onların var. Bu sefer geri çekilmeyeceğiz. Kaç gün sürerse sürsün şehrin içine gireceğiz.
0: 94. Bölüm.
5: Ebu Süfyan'ın planı işlemeye başlamıştı. Kureyş ve Gatafan bütün bir geceyi adamlarını hazırlamakla geçirdiler. Sabah olunca müşrikler hendeğin dört bir yanından taarruza geçtiler. Peygamberimiz ashabını sabırla güçlüklere tahammül ederlerse Allah'ın yardımına kavuşacaklarını söyleyerek cesaretlendirdi. Savaş o kadar şiddetliydi ki Müslümanlar yerlerinden ayrılmaya fırsat bulamıyorlardı. Öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarının vakti geçtiği halde namaz kılmaya fırsat bulamamışlardı.
6: Bugün üçüncü gün. Üç gündür hiç nefes aldırmadılar bize.
7: Baksana, sabahtan beri namaz kılmak için bile kıpırdayamadık yerimizden.
6: Az önce Allah'ın Resulüne namazlarımızı kılamadık dedim. Vallahi ben de kılamadım dedi.
8: Ben de ya Resulallah, yürekler gırtlaklara dayanmış bulunuyor. Okuyabileceğimiz bir dua var mı diye sordum. O da evet. Ey Allah'ım, zayıf yerlerimizi kapa, bizi bütün korktuklarımızdan emin kıl diye dua edin dedi.
6: Allah'ım, bizi korktuklarımızdan emin eyle.
7: Amin, amin.
9: Bize güç kuvvet ver Allah'ım.
6: Ne zaman geri çekilecekler acaba?
7: Allah yardımcımız olsun. Halid bin Velid'in birliği bizi çok zorluyor.
6: Evet, onu geri püskürtmemiz lazım.
10: Dikkat edin, okçular hareketlendi.
6: Kalkanlarınızı kullanın.
11: Tufeil ağır yaralandı.
6: Ne yapabiliriz?
11: Mızrak göğsünden girip sırtından çıkmış. Yapabileceğimiz bir şey yok.
6: En azından yanında olayım. Başını dizime koyalım. La ilahe illallah de Tufeil.
12: Ruhunu teslim etti.
6: Tufeil, şehadetin mübarek olsun Tufeil. Biz senden razıyız. Allah da senden razı olsun. Nihayet çekildiler.
12: Çok şükür.
13: Allahu Ekber. Allahu Ekber.
14: Bilal ezan okumaya başladı.
6: Bugün hiç namaz kılamadık. Onları kılacağız herhalde.
9: Hadi peygamberimizin yanına gidelim.
6: Hadi.
15: Resulullah ezan okumamı emretti. Kılamadığımız namazları kaza edeceğiz.
5: Peygamberimiz o gün namazın sonunda şöyle dua etti. Ey kitabı indiren, hesabı çabuk gören, kabileleri bozguna uğratan Allah'ım. Şu kabileleri de bozguna uğrat, onları sars Allah'ım. Onlara karşı bize yardım et. Ey Allah'ım, ben senden bana olan ahdini ve vaadini yerine getirmeni diliyorum. Sen şu bir avuç Müslümanın helakini dilersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmaz. Ey darda kalanların imdadına yetişen, ey muhtaç ve çaresiz olanların dualarına icabet eden, üzüntümü, tasamı, sıkıntımı kaldır artık. Benim halimi, ashabımın halini görüyor ve biliyorsun. Kuşatma uzayıp gidiyor, soğuk şiddetini artırıyor, kıtlık hüküm sürüyordu. Peygamberimiz bunların Müslümanları sarsmaya başladığını görünce, Gatafanlıların kumandanı Uyeyne bin Hısn'a bir elçi göndererek uzlaşma teklif etti.
7: Muhammed bir adamını göndermiş. Sizinle görüşmek istiyor.
16: Gelsin içeri, bakalım ne diyecek.
17: Allah'ın Resulü Muhammed bin Abdullah'ın verdiği yetkiyle yanına geldim. O sana kuşatmadan vazgeçersen Medine'nin bir yıllık meyve mahsulünün üçte birini vermeyi teklif ediyor.
16: Demek uzlaşma teklif ediyorsunuz. Duydunuz mu? Muhammed pes ediyor.
17: Yanlış anladı. Savaştan çekiliyor değiliz. Bu senin son imkanın. Eğer kuşatmadan vazgeçmezseniz hainlerle birlikte cezalandırılacaksınız.
16: Müttefiklerimiz size nefes bile aldırmıyor. Ayağıma gelip yardım dileniyorsun, arkasından da tehdit mi ediyorsun beni?
17: Ben sana Allah'ın elçisinin sözlerini iletiyorum. Kabul etmek de etmemek de senin elinde. Sen bilirsin.
16: Medine'nin bir yıllık mahsulünü isterim.
17: Bu mümkün değil.
16: Sen elçisin, karar verecek olan sen değilsin. Git efendine sor. De ki, Gatafanlılar Medine'nin bir yıllık mahsulü karşılığında savaşmaktan vazgeçecekler. Pazarlık yapacaksan Muhammed'le yaparım be, seninle değil.
17: En kısa zamanda sana haber getireceğim.
5: Peygamberimiz Uyeyne'nin teklifini kabul etmedi. Ürünün üçte birini verme konusunda anlaştılar. Uyeyne Ebu Süfyan'ın haberi olmadan gizlice peygamberimizin yanına geldi.
16: Muhammed, ürünün yarısını istedim, kabul etmedin. Üçte birinde anlaştık. Ama bunu yazılı bir metin haline getirmeden harekete geçmem.
5: Peygamberimiz Hazreti Osman'dan aralarındaki anlaşmayı yazılı hale getirmesini istedi. Hazırlıklar yapılıyordu ki Sa'd bin Muaz içeri girmek için izin istedi.
18: Ya Resulallah, Uyeyne ile anlaşma yapmak üzere olduğunu duydum. Bu Allah'ın emri midir, yoksa senin arzu ettiğin bir şey midir? Eğer semadan sana indirilmiş bir emirse hemen onu yerine getir. Sen bunda hayır görüyorsan yine yap. Dinler ve boyun eğeriz.
5: Peygamberimiz bunun Allah'ın emri olmadığını, öyle olsaydı üzerinde konuşulamayacağını, şahsına ait bir fikir olduğunu ve onların görüşlerine önem verdiğini söyledi. Ardından Arapların güçlerini birleştirerek Müslümanların üzerine yürüdüklerini, onların gücünü kırabilmek için aklına böyle bir çözüm yolu geldiğini söyledi.
18: Biz bu adamlarla yıllardır yaşıyoruz. Biz Allah'a şirk koşar, putlara taparken bile bunlar misafirlik ve satın alma dışında Medine'den tek bir hurma alabilmiş değillerdir. Biz Allah'ı tanımaz ve ona ibadet etmezken bile

0: buna müsaade etmezdik. Şimdi Allah bizi İslamiyet'le şereflendirdi, onunla doğru yolu buldurdu ve seninle bizi kuvvetlendirdiği sırada mı mallarımızı bunlara haraç olarak vereceğiz? Vallahi böyle bir anlaşma yapmaya ihtiyacımız yoktur. Yüce Allah aramızda hükmünü verinceye kadar onlar kılıç darbelerimizden başka bir şey alamazlar bizden.
1: Peygamberimiz Ensar'ın kararlılığından ve cesaretinden çok hoşnut kalmıştı. Bunu fark eden Gatafanlılar söylenmeye başladılar.
2: Ne diyor bu adam? Bizim gücümüze hafif aldı. Hayır.
3: Tamam. Susun. Muhammed, buraya anlaşma metnini imzalamak için geldik. Hadi bitirelim şu işi.
0: Artık anlaşma yok Uyeyne.
3: Alay mı ediyorsunuz benimle?
0: Ne kadar ciddi olduğumuzu anlamışsındır umarım.
3: Yanlış yapıyorsunuz. Pişman olacaksınız.
0: Terk edin burayı.
3: Kendiniz için hayırlı olan bir şeyi reddediyorsunuz. Kureyş'le baş edemeyeceksiniz.
0: Sen hem komşuluk haklarını ihlal edip bize saldıracaksın, hem de haraç alacaksın, öyle mi? Eğer Allah Resulü'nün yanında olmasaydık buradan sağ çıkamazdın. Defol şimdi.
3: Hadi yürü hadi.
4: Bu hiç iyi olmadı. Ya Muhammed'le anlaşmak üzere olduğumuz haberi Ebu Süfyan'a ulaşırsa?
5: İnşallah ulaşmaz. Yoksa ne yaparız?
4: Ebu Süfyan bize dünyayı dar eder.
5: Of. Evet. Bundan sonra ticaret yolumuzu bile değiştirmemiz gerekir. Artık Mekke'ye giremeyiz.
4: Bundan sonra bize Kureyş'ten bir hayır gelmez. Savaşta galip de gelseler ganimet elde edebileceğimizi sanmıyorum. Şu ürünleri alırsak bir sene rahat ederiz diye düşünmüştüm.
5: Evet. Kıtlık her tarafı sardı. Hayvanlar açlıktan ölmeye başladı. Medine'nin mahsulü bize bir müddet yeterdi.
4: Bu işin sonu nereye varacak dersin? Yahudiler Muhammed'e galip gelir mi?
5: Sanmam. Onun etrafında onu ölümüne seven adamlar var. Hiçbir şekilde pes etmeyeceklerdir.
4: Muhammed'in hakim olacağı bir Medine'yi Yahudilerin hakim olduğu bir Medine'ye tercih ederim.
5: Keşke onlarla ilişkimizi bu hale getirmeseydik.
4: Keşke... Ama Kureyş daha çekilmedi. Savaşın seyrinin nasıl olacağı belli olmaz. Dikkatli ol. Bu görüşmelerden kimsenin haberi olmayacak. Belki işler istediğimiz gibi olur.
5: Dua edelim de öyle olsun.
1: Gatafan kabilesinin liderleri bu durumdayken, kabile içinden Nuaym bin Mesud isimli biri, günlerdir aklını kurcalayan sorulara cevap bulmuş ve Müslüman olmaya karar vermişti. Onun bu kararı savaşın seyrini değiştirecekti.
6: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Bütün saygı ve itibar akıl içindir. İnsandan aklı atınca geriye bir avuç çamur kalır. Deliye ceza yoktur. Neden dersen o akılsızdır. İnsanın insanlığı akılla tayin edilir.

0: Reklam.
1: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
0: Reklam.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

131. Gün Akıl ve Din. Ayet-i Kerime Meali. Kur'an'ı okuyup düşünmezler mi? Yoksa kalpler üzerinde kilitleri mi var? Muhammed Suresi 24. Ayet. Hadis-i Şerif. Ebu Musa el-Eş'ari tarafından nakledildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim, toprağa düşen bol yağmura benzer. Düştüğü topraklardan bazıları temizdir, suyu alır, bol bitki ve ot yetiştirir. Bazıları kuraktır, suyu yüzeyinde tutar. Bu sudan insanlar yararlanır, hem kendileri içerler, hem de hayvanlarını sularlar ve ziraat yaparlar. Diğer bir toprak çeşidi de vardır ki dümdüzdür. Ona da yağmur düşer ama o ne su tutar ne de bitki yetiştirir. Allah'ın dinini inceden inceye kavrayan, Allah'ın beni kendisiyle gönderdiği hususlardan faydalanan, öğrenen ve öğreten kimseyle, bunları duyduğunda kibrinden başını bile kaldırmayan ve kendisiyle gönderildiğim Allah'ın hidayetini kabul etmeyen kimsenin misali işte böyledir. Fetva. Mazeretsiz olarak cuma namazına üst üste 3 defa gitmeyenin nikahı düşer mi? Cuma namazı akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve misafir olmayan Müslüman erkeklere farz kılınmıştır. Kadınlar, hürriyeti kısıtlı olanlar, yolcular ve cemaate gelemeyecek kadar mazereti olanlar, cuma namazı kılmakla yükümlü değildirler. Cuma namazını terk edenlere yönelik tehditkar ifadeler taşıyan hadisler, cumanın önemini vurgulamak ve mazeretsiz terk edenlerin cezayı hak edeceklerini bildirmek amacını taşırlar. Bu hadislerin bir kısmında Resulullah şöyle buyurmuştur: Bir takım insanlar ya cuma namazını terk etmeyi bırakırlar, yahut da Allah onların kalplerini mühürler, artık gafillerden olurlar.

Her kim önemsemediği için üç cumayı terk ederse Allah onun kalbini mühürler. Buna göre özürsüz olarak cuma namazını terk eden bir Müslüman büyük günah işlemiş olur. Fakat farziyetini inkar etmedikçe ve hafife almadıkça cumayı üç kez terk etmekle nikahı düşmez. Hikmetli söz. Öfkeli kimselerden uzak dur. Öfkelendikleri zaman dostluk haklarını ayaklar altına alırlar. Gönül sırrını kimseye açma, sonra zahmet çekersin. Sürekli artan bir yakınlık görmek istersen, tamahkarlığı ortadan kaldır. Eğer yüzünün hep gülmesini istersen, doğru ol. Yusuf Has Hacip.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Kadim Mısralar.

Şer işe eyleme tahriki kadem, bir elin hayırda olsun herdem. Kötü iş için adımını atma ve mutlaka elinin biri daima hayır üzere olsun.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ey aziz dost, şunu iyi bil ki duygu aklın, akılda ruhun esiridir. Esir olan aklın bağlı elini çözünce ruh, en zor ve karışık işleri kolayca yapabilir akıl. Nefsani düşünceler öyledir ki, berrak duru bir su gibi olan ruhumuzun yüzünü çerçöp gibi kaplamıştır. Aklın eli o çerçöpü bir yana atsa, o zaman su aklın önünde belirir de meydana çıkar. Ruhumuzun tertemiz ve saf olan mana suyu gür ve temiz olur. Allah aklın bağlı olan elini çözüp de çerçöpü temizletmezse, nefsani isteklerimizin, aşağı duygularımızın çöpleri çoğalır. O zaman heva ve heves gülmeye, akıl da ağlamaya başlar. Ey dost! Allah'ın emirlerine karşı gelmekten çekinip kaçın. Hevanın iki eli bağlanınca Hak Teâlâ aklın iki elini çözer. O zaman akıl seni idare etmeye başlar, senin kumandanın olur.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Reklam.

Ey yediden çiçeği, gönlümün sevinci torun. Ağaçtan, insandan, farklardan yola çıkmışsın, düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Fark nedir? Yetersizlik nedendir? Hadi közde köpürtür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. İnsan da, ağaç da toprağa ince ince kök salar. Mevsim mevsim gelişir. Yağmurda nefeslenir, güneşte canlanır. Her ikisinin yaratılış özellikleri de çeşit çeşittir. Bu işteki hikmet, sınırların, perdelerin, hislerin örülmesiyle cana kavuşur. Her bitki her toprakta yaşayamaz. Her çiçek meyve olmaz. Her dal aşı tutmaz. Unutulmamalıdır ki her ağaç parçasından kaşık yapılmaz. Zanaatkar el yordamıyla ağacın özünü anlar, damarlarını çözer, gücünü hisseder. Bu uzun yıllara dayalı tecrübenin en değerli neticesidir. Ağaç sağlamsa, ağaçtan yontulan kaşık elbette sağlam olacaktır. İnsanın imkanları, mizacı, yetenekleri, sınırları, hayalleri ve hakikatleri farklı farklıdır. Bambaşka iklimlerden süzülüp de gelen serin, tertemiz veya yorucu rüzgarlarla şekillenir kişilerin fikir alemi. Bundandır ki herkesten aynı başarı, aynı beceriyi, aynı davranış ve halleri beklemek haksızlıktır. İnsanı uymadığı kalıba zorlamak beyhude emektir. Ne mutluluk kazandırır, ne verimli bir sonuç getirir. Bir de şunu daima hatırlamak gerekir ki, insan kendini pek iyi tanımalıdır. Kimi yaprak gibi hassas, kimi dağlar gibi dayanıklı, kimi karınca gibi çalışkan, kiminin işi uyku, gölge, tembellik, kimi baldan tatlı, kimi acımacı. Her yelken okyanus görmez, her kuşun kanadı kıtaları dolaşmaz, her taş duvara yaslanmaz. O halde her işi her insan yapamaz, her usta çırak yetiştiremez. Zorluklardan daha güçlü çıkamayıp dağılanlar da vardır. Kainatın sırlı ölçüsü hesaba katılmalı. Öyle ya, kaşık olmaya zorlanan sert dalın kırılması kaçınılmazdır. Bilgeliğin anahtarı bilmekten önce neyi ne kadar bileceğini ölçüp biçmede gizlidir. Huzurun, mutluluğun, toplumsal uyumun temelinde kendini bilmek, böylece yerli yerinde güzelleşmek, başarıyı alkışlayabilmek kıymeti bekler. Evla olan kabul etmektir. Zayıf yanlarını, kırılmış dallarını, solmuş yapraklarını, vakti geçmiş hayallerini, yürümekten yorulduğun yollarını. Kendine her meseleyi yük etmeden önce ayakların çöl için mi, bozkır için mi, çayır çimen için mi yaratılmış keşfetmelisin. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Her ağaçtan kaşık olmaz.

Hüsnü Hal. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman? Üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkı

acı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yer de böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şeyi görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası. Şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş. Hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık. Kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya. Orada mı şurada mı derken. Kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken. Hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş. Yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş. Kala kalmış öylece karanlığın ortasında. Yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk, bata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına, pamuğum demiş sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı, kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş, tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış, sonra da kuzucuğuna, kuzum, canım pamuğum demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.

Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, Pazartesi'den Perşembe'ye saat 13'te Diyanet Radyo'da.

Kalemin kağıda değdiği yerde mürekkeple ruha bürünür kelimeler. Kelimelerin anaforunda gizlenir en derin düşünceler. İki kapağın arasında yeniliğe aç ruhlarımıza ulaşır. Yeni ufuklarla tanışmanın heyecanını her kitabın kapağını araladığında hisseder insan. Bir ömürde binlerce ömre eşlik etmek başka nasıl mümkün olurdu ki? Mustafa Mirza Demir'in hazırlayıp sunduğu Kitap Ayracı, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 14.30'da Diyanet Radyo'da.

Planet Takvimi. Planet Takvimi'nden merhaba. Bugün 22 Temmuz 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 8 Safer 1448. Rumi takvime göre 9 Temmuz 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Yunus suresinden mesajlar. Kur'an'ın 10. suresidir. Hicretten bir yıl kadar önce Mekkeli müşriklerin Allah Resulüne bir türlü icabet etmedikleri, iman ümidinin giderek azaldığı bir dönemde nazil olmuştur. Sure ismini 98. ayette bir kez geçen Hazreti Yunus kıssasından almıştır. Mekkelilerden Yunus peygamberin kavminin kıssasına kulak vermeleri istenmekte, helak olma haberini aldıktan sonra iman edip tövbe eden ve azaba uğramaktan kurtulan tek kavmin Hazreti Yunus aleyhisselamın kavmi olduğu bildirilmektedir. Bu surede tevhid, nübüvvet, kitaplara ve ahirete iman, peygamberlerin tevhid mücadelesi, kıyamet sahneleri anlatılmakta, Allah'ın kişiye zarar vermeyi veya fayda sağlamayı dilemesi durumunda buna kimsenin engel olamayacağı haber verilmekte, müminlerin dünyada biriktirecekleri servetle değil, ondan daha değerli olan Allah'ın lütuf ve rahmetiyle sevinmelerinin gerektiği bildirilmekte, Kur'an'ın Allah'tan gelen bir öğüt, manevi hastalıklar için şifa, İnananlar için hidayet ve rahmet kaynağı olduğu vurgulanmaktadır. Bir ayet. Bilesiniz ki Allah dostlarına asla korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Onlar ki iman etmişler ve takvaya ermişlerdir. Onlara hem bu dünya hayatında hem de ahirette müjdeler olsun. Yunus Suresi 62. Ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Reklam.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
0: Reklam.
3: Gülerken, ağlarken...

0: Talha bin Ubeydullah, Mekke'nin önemli tüccarlarından biriydi. Ticaret için birçok kafile ve kervanın uğradığı Yermük Nehri'nin kaynağına yakın bir yerde, Cebeli Arab'ın batı yamacında, denizden 850 metre yükseklikte verimli bir ovada kurulmuş olan Büsra'ya gitmişti. Talha bin Ubeydullah iyi bir tüccar ve cömert bir adamdı. Ticaret için gittiği Büsra'da bir rahiple karşılaştı ve ondan hayatını değiştirecek sözler işitti.
1: Ne diyorsun? Daha açık konuş benimle.
2: Duydun işte ne dediğimi. O geldi. Son elçi zuhur etti.
1: Son elçi mi?
2: Evet, son elçi. Biz İsa'nın yolunu takip edenler, onun geldiğini biliyoruz.
1: Nasıl, nereden biliyorsunuz?
2: Bize verilen İncil'de onun geleceği biliniyor. Uzun zamandır bekleniyordu. Ama artık bitti. O geldi, yaşıyor. Şu an senin beldende, Mekke'de.
1: Kim peki?
2: Ahmet.
1: Ahmet mi?
2: Evet, o Ahmet. Ahmet.

0: Toparlanın çabuk. Malları geri yükleyin. Kervanı hemen hazırlayın. Gidiyoruz.
1: İyi ama daha yeni geldik. Hem bir şey de satmadık. Mallar olduğu gibi duruyor. Hem nereye gideceğiz ki?
2: Mekke'ye.
1: Mekke'ye mi?
3: İyi de biz zaten oradan gelmedik mi?
4: Talha bin Ubeydullah Mekke'ye döndü ve İslam'ı kabul edip ilk Müslümanlar arasında yer aldı. Hazreti Ebu Bekir'le aynı ipe bağlanarak işkence gördüğünden dolayı her ikisi karineyn, yani yakın dost diye anılır oldular. Talha bin Ubeydullah Resulullah'ı çok sevmiş, onun yanında olmuş ve bir vakit vahiy katipliği de yapmıştı. Hazreti Peygamber'le uzun vakitler geçirmiş, gönlü huzura ermiş, ancak Resulullah'ın vefatından sonra hayli üzülmüştü. Zaman zaman dalgınlaşır ve kendi kendine hesaplaşırdı. Yine öyle bir an yaşıyordu. Kafasını karıştıran ve onu üzen bir şey vardı. Gözleri uzaklara dalmış bir halde kendi kendine düşünürken Hazreti Ömer onun bu halini fark etti.
5: Allah'ın selamı üzerine olsun Talha. Talha bin Ubeydullah, sana sesleniyorum.
6: Aleyküm selam ya Ömer. Aleyküm selam.
5: Üzgün gördüm seni Talha. Nedir seni böyle düşündüren? Gündüz vakti gözlerin göğün mavisiyle dolmuş. Belli ki uzun zamandır düşüncelere dalmışsın. Söyle bakalım, seni böyle düşündüren şey de ne?
6: Resulullah'ı düşünüyorum ya Ömer. Kalbim onun sevgisiyle dolmuşken yokluğuna alışmak öyle zor geliyor ki.
5: O yok olmadı Talha. Kimse ona yok oldu diyemez. Sadece ona kavuşacağımız günü bekliyoruz.
6: Doğru. Sadece ona kavuşacağımız günü bekliyoruz. Fakat beni üzen şey başka. Aslına bakarsan hem sevindiren hem de üzen şey aynı.
5: Söyle Talha, neymiş seni hem sevindiren hem üzen şey?
6: Resulullah'tan duyduğum bir söz. Bir gün Allah Resulü o kadar müjdeleyici bir şey söyledi ki ve bu söz beni o kadar mutlu etti ki donup kaldım. Ne bir şey diyebildim, ne bir şey sorabildim. Konuşurken onu izliyor, onun gözlerinin içine bakıyordum. Sonra onun da bana baktığını fark ettim. Bilirsin ya Ömer, o baktığı zaman mutlu olursun. Konuşmadan sırrını paylaşmış gibi hissedersin. Seni anladığını anlarsın. Sorulmamış soruların cevaplanır. O zaman da öyle hissettim. Allah'ın Resulü bana baktıktan sonra, ben öyle bir söz biliyorum ki, herhangi bir kimse onu ölüm anında söylerse, o söz ruhunun cesedinden ayrıldığı esnada rahat etmesini sağlar ve kıyamet gününde onun için nur olur dedi.
5: Gerçekten bir müjdeye tanık olmuşsun Talha. Peki seni üzen nedir?
6: Beni üzen şey ya Ömer, o sözün ne olduğunu Resulullah'a sormamam. Neden bilmiyorum ama bu sözün ne olduğunu ona bir türlü soramadım. Şimdi ise o hayatta değil ve artık o sözün ne olduğunu öğrenmem mümkün değil. Şimdi sen söyle, nasıl üzülmeyeyim?
5: Demek buna çok üzülüyorsun ha Talha.
6: Evet, hem de çok.
5: O halde seni bu üzüntüden kurtarayım ha, ne dersin?
6: Nasıl? Nasıl olacak bu?
5: Ben o sözün ne olduğunu biliyorum.
6: Biliyor musun?
5: Evet.
6: Ama nasıl, nasıl bilebilirsin ya Ömer?
5: Çünkü o söz Resulullah'ın amcası Ebu Talib ölüm döşeğindeyken ondan söylemesini istediği sözdü.
6: Demek öyle.
5: Evet.
6: Nedir o söz ya Ömer?
5: Kelime-i tevhid.
6: La ilahe illallah.
5: Evet, la ilahe illallah Talha. Eğer bundan daha faydalı bir söz olsaydı Resulullah mutlaka ona o sözü söylerdi.
6: Allah senden razı olsun ya Ömer. Beni üzen şeyi giderdim. Allah da senin sıkıntılarını gidersin.
5: Amin Talha, amin.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, 2027 Haç Kurası programını Diyanet TV ortak yayınıyla dinliyorsunuz.
1: Saygıdeğer mensupları, şu anda Diyanet TV ekranlarından ve Diyanet radyolarından bizleri heyecanla takip eden değerli hacı adaylarımız, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Müminlere rauf ve rahim olan Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Yüce dinimiz İslam'ın 5 esasından biri olan ve Hazreti İbrahim'den bugüne devam ede gelen hac ibadetini yerine getirebilmek için Diyanet İşleri Başkanlığımıza başvuruda bulunarak kayıt yaptıran milyonlarca hacı adayımızın heyecanla beklediği gün geldi. Gönlünde Kabe sevgisi dolup taşan ve Efendimizin hasretiyle yanıp tutuşan tüm hacı adaylarımızın kutsal topraklara en kısa zamanda ulaşmasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyoruz. Bu vesileyle Diyanet İşleri Başkanlığımızca, Diyanet İşleri Başkanlığımız Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce tertiplenen 2027 yılı Hac Kura Çekilişi programına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Başkanım, kıymetli misafirlerimiz, programımıza elbette ki sözlerin en güzeline kulak vererek başlamak üzere eğitim uzmanımız Ali Akkaya hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun.

0: tek vücut olduğu, Allah ile kulu arasında herhangi bir aracının olmadığını gösteren manevi bir yolculuk olan hac ibadetimizi bir sinevizyonla anlatmaya çalıştık. Birlikte izliyoruz.
1: Önce bir dua düşer kalplere, sonra dağlar kadar hasret. Kendini Kabe'nin yanı başında gördüğün rüyalardan buruk bir mutlulukla uyanırsın. Nerede bir hac yolcusu görsen, selamlar ve dualar yollarsın. Sevgilinin şehrinden dönen kim varsa, emin beldeden haber sorar, Hira'dan esintiler duyarsın. Öylesine bir umut, öylesine bir ukde, öylesine bir muhabbet. Gözyaşlarıyla ıslanan secdelerde hep aynı dua, aynı niyet.
2: Allah'ım, beni de beytine misafir eyle.
1: Ne olur bir davet, bir davet. Ey güzeller güzeli Kabe, kainatın göz bebeği, bizim kara sevdamız, biricik kıblemiz, Hazreti İbrahim'in duası, Hazreti Hacer'in tevekkülü, Hazreti İsmail'in teslimiyeti. Biz ki her namazda yüzümüzü sana, özümüzü Hakk'a döneriz. Ve tavaf, bir kandilin etrafında kanat çırpan kelebekler misali, vuslatın inşirahıyla çırpınan gönüller, zerreden küreye, bütün alemin dönüşüne katılmış, vahdete erişmiş bir sekinetle dönmekteler, dönmekteler.
3: Lebbeyk Allahümme lebbeyk.
1: Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. Buyur Allah'ım buyur. Beytine geldim, kapına geldim, sana geldim. Mümin kardeşlerimle yan yana, yana yana geldim. İnsanlar arasında haccı ilan et. İlahi bir çağrı ki asırlar önce yükseldi ve bugün kalplerde yine aynı çağrının heyecanı, telaşı ve sevinci. Arafat'ta bir kez olsun açılabilmek için duaya açılmış eller. Müzdelife'de geçirilen bir gece, Mina'da bütün dünyevi hırsların, kaygıların karşısında edilen kıyam. Her bir hacıya bahşedilen yepyeni hayat misali, tertemiz ve bembeyaz ihram. Rahmet ve mağfiret deryasında bir katre olmak, kan bağından öte, can bağıyla hissedilen İslam kardeşliği. Ondan ayrı ne varsa, bütün masivadan, fani ihtiraslardan, nefsani arzulardan arınıp kestiğin saç telleri misali huzurun eşiğinde bırakmak. Yeniden doğmak hasılı, özüne dönmek, özünü bulmak. Ve Ravza-i Mutahhara, Allah Resulü'nün huzurunda dillerden dökülen binlerce salatu selam, onun gülleri hayran bırakan kokusu, Medine'nin her bir köşesinde onun hatıraları, asr-ı saadetin izleri, Bilal'in çağlar ötesinden duyulan ezanı, ashab-ı kiramın tekbirleri sizi bekliyor. Tıpkı sizin yıllardır beklediğiniz gibi. Ey Rabbimiz, yolumuzu kolay, haccımızı mebrur, gayretimizi meşkûr, günahlarımızı mağfur eyle. Kalplerimizi Kabe'nin gölgesinden, dillerimizi zikirden ve şükürden, ezelde verdiğimiz akdimize sadakatten ayırma. Gönüllerimizi kutlu beldenin hasretinden de, ona kavuşmanın sevincinden de mahrum bırakma. Ey davetine icabet edebilmek için ümitle beklediğimiz Rabbimiz, dualarımıza icabet buyur.

Çünkü iyilerden olmak amacıyla takvayı kuşanarak iyiliğe doğru sefere çıkan mümin, iyilik adına ne varsa yüklenmek, kötülük adına ne varsa terk etmek üzere yola koyulur. Gurur, kibir, mal, mülk, makam, mevki, rütbe, şan, şöhret. İyiliğe engel teşkil eden ne varsa, ne kadar kötülük varsa bunlardan sıyrılarak ihrama girer. Böylece her türlü iyiliğe açık ve her türlü kötülüğe kapalı olduğunu ilan etmiş olur. Hac Kura çekilişimizin açılış ve selamlama konuşmalarını yapmak üzere Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın Hüseyin Demirhan hocamızı alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun sevgili hanımefendi.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم Diyanet İşleri Başkanım, Bakanlıklar Arası Hac ve Umre Kurulu'nun kıymetli üyeleri, Suudi Arabistan Büyükelçiliği Misyon Şefi, Başkanlığımızın üst düzey yöneticileri, değerli mesai arkadaşlarım, basınımızın güzide mensupları, kutsal topraklara kavuşma arzusu ve hasretiyle, içinde taşımış oldukları özlemle salonumuzu teşrif eden çok muhterem hacı adaylarımız, ekranları başında bizleri takip eden, hac kurası heyecanına bizlerle birlikte ortak olan çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, 2027 yılı hac kura programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli hazirun, Diyanet İşleri Başkanlığımız Rahman'ın hizmet misafirlerine hizmet etmeyi kendine şiar edinmiş bir kurumdur. Yarım asra yaklaşan bir tecrübeyle hac organizasyonunun her aşamasını Diyanet İşleri Başkanlığı olarak büyük bir titizlik ve bir plan çerçevesinde yürütmekteyiz. Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulumuzun kararları ile Suudi Arabistan makamlarının belirlemiş olduğu usul ve esaslar doğrultusunda mesai mefhumu gözetmeksizin kıymetli hacı adaylarımıza en iyi hizmet sunmanın gayreti içerisindeyiz. Bu hizmet anlayışının bir sonucu olarak Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından her yıl başkanlığımız takdir ve taltif edilmektedir. Bu başarılardan ve yarım asırlık tecrübeden aldığımız motivasyonla hac organizasyonunun tüm aşamalarını özenle ve özveriyle yürütmekte ve devam ettirmekte kararlıyız. Muhterem Başkanım, kıymetli misafirler, birazdan büyük bir umut ve heyecanla beklenen hac kurasına hep birlikte şahitlik edeceğiz. 1.878.046 hacı adayının büyük çoğunluğu nice zamandır kuradan çıkıp hac yolculuğuna başlamanın hayalini kuruyor. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak başvuruda bulunan her bir hacı adayımızın kutsal topraklara gitme hasretini bir an evvel dindirmek, hac farizasını yerine getirebilmelerini sağlamak bizim en önemli vazifemizdir. Ancak hac ibadetini eda etmek üzere başvuranların sayısı ülkemize tanınan 84.942 kotasının çok çok üzerindedir. Bu sebepledir ki hac ibadetini ifa etmek üzere müracaatını yapan kardeşlerimizin bekledikleri sürenin sabırları çokça zorladığının farkındayız. Bununla birlikte uyguladığımız kat sayılı kura sistemiyle daha önce kayıt yaptıran hacı adaylarına daha fazla kurada çıkma imkanı tanındığının, bekleme sürelerinin en aza indirilmesine gayret edildiğinin hacı adaylarımız ve kamuoyu tarafından bilinmesini arzu ederiz. Saygıdeğer hazirun, Suudi Arabistan tarafından ilan edilen hac takvimi ve belirlenen uygulama esasları hac organizasyonunun tüm süreçlerinin belli bir disiplin ve plan içerisinde yürütülmesini gerekli kılmaktadır. Hacı adaylarımızın işlemlerinin zamanında gerçekleştirilebilmesi için bu yıl kura çekimimizi geçen senelere oranla daha erken bir tarihte gerçekleştiriyoruz. Kura çekiminin ülkemiz sathında tamamlanabilmesi yaklaşık 2 saat sürecek. Kurada ismi çıkanların listeleri noter aracılığıyla tescillenecektir. Akabinde kura sonuçlarının E-Devlet portalı sunucularına yükleme işlemleri yapılacak. Akşam saat 20 sularında E-Devlet portalından kura sonuçlarına erişim sağlanabilecektir. Ayrıca kura sonuçları adaylarımızın ön kayıt sistemine tanımlı cep telefonlarına SMS olarak da iletilecektir. Kura'da kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlarımız kesin kayıtlarını 30 Temmuz 18 Ağustos 2026 tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapabileceklerdir. Kesin kayıt hakkı elde edip belirlenen süre içerisinde kayıtlarını yaptırmayanların yerine 24 Ağustos 01 Eylül 2026 tarihleri arasında kura sırası gözetilerek ve illere dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde ek kayıtlar alınmaya devam edilecektir. Ülkemizden hac kafileleri 17 Nisan 11 Mayıs 2027 tarihleri arasında kutsal topraklara hareket edecektir. Hac farizasını ifa eden kafilelerimiz 20 Mayıs 2027 tarihinden itibaren ülkemize dönmeye başlayacak. Hac kafilelerinin dönüşünün 15 Haziran 2027 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır. Muhterem Başkanım, kıymetli hazirun, dün olduğu gibi bugün de Diyanet İşleri Başkanlığı olarak vatandaşlarımızın sağlık ve güven içerisinde usulüne uygun olarak hac yapabilmeleri için her alanda hizmete hazırız. Hac yolcularımızın rahatını temin etmek amacıyla her geçen gün organizasyon kalitemizi artırmak, her türlü imkanı hacılarımız için seferber etmek temel hedefimizdir. Bu vesileyle sözlerime son verirken bugün gerçekleşecek olan hac kurasının hacı adaylarımız, aileleri ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Kura'da isimleri çıkacak olan kardeşlerimize mebrur bir hac nasip etmesini Yüce Rabbim'den temenni ediyorum. Bu kutlu ibadetin bütün kardeşlerimiz için yenilenmeye, yeniden dirilişe, arınmaya ve özünü bulmaya vesile olmasını Yüce Mevlamızdan niyaz ediyorum. Hac ve umre hizmetlerinin icrasında ve bütün safahatında desteğini bizlerden hiçbir zaman esirgemeyen muhterem Diyanet İşleri Başkanımıza, Başkan Yardımcımıza, Bakanlıklar Arası Hac ve Umre Kurulu'nun sayın üyelerine, Genel Müdürlüğümüzün her kademedeki çalışanlarına şükranlarımı arz ediyorum. Hac ve umre hizmetlerinin en üst düzeyde yürütülmesi adına göstermiş oldukları özverili çalışmalar ve değerli işbirliği için Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Geçmişten günümüze hac ve umre hizmetlerine emeği geçenlerden dar-ı bekaya irtihal edenlere Cenab-ı Hak'tan rahmet, berhayat olanlara sağlık ve afiyet diliyor. Her birinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.
1: Sayın Genel Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Hac yolculuğuna çıkan Müslüman Rahman'ın misafiri olarak kabul edilir. Bu nedenle hac yolculuğu mübarek bir seferdir. Yunus Emre'nin o dizelerini hepimiz hatırlarız. Bir mübarek sefer olsa da gitsem, Kabe yollarında kumlara batsam. O yakıcı mısralar her birimizin yüreğinde sürekli yankılanır. Bu sebeple hac Sayın Başkanım, kıymetli misafirler, Yüce Allah'ın bir Müslümana lütfettiği en büyük nimetlerden biri olarak kabul edilir. Çünkü kalbe düşen hac özleminin arkasında iyiliğe duyulan özlem vardır. Şimdi de programımızı katılımlarıyla onurlandıran muhterem Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Safi Arpagüş hocamızın kürsüyü teşriflerini saygılarımla arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Böyle güzel bir vesileyle, böyle güzel bir sabah vaktinde bizleri sağlık afiyetle bir araya getiren Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun. Bu kutlu ibadeti bizlere öğreten sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya, onun âline, ashabına ve ondan önceki bütün peygamberlerimize salat ve selam olsun. Aziz misafirler, bakanlıklar arası Hac ve Umre kurulumuzun kıymetli üyeleri, Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nin kıymetli temsilcisi, başkanlığımızın değerli mensupları, basınımızın güzide temsilcileri, ekranları başında büyük bir heyecanla bizleri takip eden muhterem kardeşlerim, hacı adaylarımız, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı, selameti üzerinize olsun. Kıymetli misafirler, birazdan noter huzurunda 2027 yılı hac kurasını gerçekleştirecek, önümüzdeki yıl Rabbimizin evine misafir olacak, misafir olma bahtiyarlığına erişecek kardeşlerimizi belirleyeceğiz. Rabbim yapılacak kura çekimini bütün hacı adaylarımız için hayırlı ve mübarek eylesin inşallah. Aziz kardeşlerim, hac ilahi davete icabet ederek Kabe'ye, Beytullah'a ulaşanlara Yüce Allah'ın nice lütuflar ihsan ettiği müstesna bir ibadettir. Hac ibadeti Yüce Allah'ın kulları üzerindeki bir hakkıdır. Bu hususta Yüce Kitabımızda Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır: şüphesiz insanlar için kurulan ilk ibadet evi elbette Mekke'de

alemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kabe'dir. Onda apaçık deliller, makamı İbrahim vardır. Oraya kim girerse emniyet içinde, güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Bu ilahi hitap sadece Rabbimizin kullarını bizzat davet ettiği bir yolculuğa değil, kulluğun kemaline, kalplerin ihyasına ve hayatın yeniden inşasına yapılan bir çağrıdır aslında. İslam'ın temel şartlarından biri olan hac ibadeti, zaman ve mekan sınırı olan bir ibadettir. Bu ibadet sadece belirli vakitler içinde Kabe-i Muazzama, Arafat, Müzdelife ve Mina'da belirli görevleri yerine getirmek suretiyle ancak ifa edilebilmektedir. Bu yönüyle hac, müminlere zaman ve mekan bilinci kazandırmakta, müminin Allah'a kulluğu yolculuğunda zamanın ve mekanın değerli bir imkan olduğunu tekrar tekrar hatırlatmaktadır. Hac, insanın Rabbine verdiği sözünü tazelemesidir, ahdini yenilemesidir. Dünyanın geçici heveslerinden sıyrılarak bütün benliğiyle Allah'a yönelmesini ifade eder. İhrama bürünerek tüm dünyevi makam ve mevkileri geride bırakması, süfli arzulardan, geçici heveslerden arınmasıdır. Arafat'ta mahşeri hatırlaması, tavaf ile hayatının merkezine yeniden Allah'ın rızasını yerleştirmesidir. Hac aynı zamanda bir tevhid ve vahdet mektebidir. İslam kardeşliğinin ve ümmet olma bilincinin en güçlü şekilde yaşandığı büyük bir kardeşlik buluşmasıdır. Irkı, dili, rengi ve ülkesi farklı milyonlarca Müslüman, milyonlarca kardeş aynı inanç ve heyecanla Kabe-i Muazzama etrafında buluşmakta ve Yüce Allah'ın huzurunda omuz omuza huşu ile kıyama durmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler her yıl büyük bir aşk ve heyecanla gerçekleşen bu büyük buluşmada milletimize hizmet etmenin, onlara rehberlik etmenin onurunu yaşıyoruz. Bu konuda başkanlığımızın büyük bir tecrübeye ve güçlü bir organizasyon kabiliyetine sahip olduğunu hususiyle vurgulamak isterim. Kıymetli kardeşlerim, bizler yarım asra yakındır sürdürdüğümüz hac organizasyonunu bir ibadet olarak telakki ediyoruz. Rahman'ın misafiri olan her bir hacı adayımızı uhdemizde bir emanet olarak görüyor, onlara hizmeti en büyük şeref kabul ediyoruz. Çünkü Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kabe'nin hürmetini dile getirdiğinde müminlerin saygınlığını ifade etmiş, Allah katında bir müminin haysiyet ve dokunulmazlığının Kabe'nin saygınlığından daha yüce, daha büyük olduğunu bizlere haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kabe'yi tavaf ederken şöyle buyurmuşlardır: "Ey Kabe, sen ne güzelsin, sen ne yücesin ve saygınlığın, hürmetin ne yücedir. Ama bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Allah katında, Allah indinde, Allah nezdinde malıyla, kanıyla müminin hürmeti ve saygınlığı senin hürmetinden daha yücedir, daha büyüktür." Aziz kardeşlerim, bizler hac yolculuğuyla ilgili tüm çalışmalarımızı bu anlayışla sürdürüyoruz. Müminin izzet ve şerefine vurgu yaparak, ülkemizdeki hazırlık sürecinden kutsal topraklara intikale, oradaki iaşe ve temininden konaklama imkanlarına,
irşat faaliyetlerinden sağlık hizmetlerine kadar her alanda büyük bir özveri ve titizlikle çalışıyoruz. Hacılarımızın bu büyük ibadeti en güzel şekilde eda edebilmeleri için bütün imkanlarımızla seferberlik halindeyiz. Yaklaşık yarım asırdır büyük bir tecrübe ve sorumluluk anlayışıyla yürüttüğümüz hac ibadeti bu hizmetlerimizde temel gayemiz vatandaşlarımızın hayatlarının dönüm noktasını teşkil edecek bu mukaddes yolculuğu güven ve huzur içerisinde her anından azami derecede istifade ederek şuurlu, verimli bir şekilde tamamlamalarını sağlamaktır. Aziz hacı adaylarımız, bugün kalplerinizin nasıl büyük bir heyecanla çarptığını hissedebiliyoruz. Yıllardır Kabe hasretiyle beklediğinizi, dualarınıza her zaman hac niyetini kattığınızı, ellerinizi her açtığınızda Allah'a bu buluşma için yalvardığınızı biliyoruz. Birazdan açıklanacak sonuçların hepiniz için nasıl bir anlam taşıdığının farkındayız. Ancak burada özellikle ifade etmek istediğim önemli bir husus şudur. Hac yolculuğu önce gönüllerde başlar. Asıl olan yüreğimizde hissettiğimiz duygu ve heyecanımızdır. Kur'an'da adı çıkanların sevinci de bu umudu, Kur'an'da adı çıkanların sevinci de bu umudu, seneye taşıyanların hüznü ve üzüntüsü de Allah katında çok kıymetli duygulardır. Çünkü yaptığımız ve yapacağımız bütün ibadetlerde önemli olan imanımız, niyetimiz ve samimiyetimizdir. Cenab-ı Hak kalbimizde taşıdığımız imanımıza, niyetimize ve samimiyetimize bakacaktır şüphesiz. Amellerimiz niyetlerimize göre değer kazanacaktır. Dolayısıyla kura sonucu ne olursa olsun niyetimiz halis ise o bizi Allah'ın rızasına ulaştıracaktır. Bugün kurada ismi çıkan kardeşlerimize elbette büyük bir sevinç yaşayacaklardır. İsmi çıkmayan kardeşlerimize düşen ise umut ve heyecanımızı bir sonraki yıla taşıyarak diri tutmak, canlı tutmak olacaktır. Gönüllerinde taşıdıkları Kabe özlemini muhafaza etmektir. Çünkü Rabbimizin davetine içtenlikle icabet etme arzusu başlı başına büyük ve kıymetli bir iştir. İnanıyoruz ki bugün sevinç yaşayan kardeşlerimizin mutluluğu da, sabırla beklemeye devam edecek kardeşlerimizin teslimiyeti de Allah katında asla karşılıksız kalmayacaktır. Değerli kardeşlerim, elbette gönlümüz ister ki hac için başvuran her bir vatandaşımızı kutsal beldelere uğurlayabilelim ve onları orada şerefle ağırlayabilelim. Ancak hac ibadeti zaman ve mekan bakımından belirli sınırlara sahip bir ibadettir. Bu ibadetin gerçekleştirildiği mekanlar olan Mescid-i Haram, Arafat, Mina ve Müzdelife'nin kapasitesi sebebiyle bütün ülkeler için nüfusları ile orantılı bir kota ve kontenjan uygulaması yapılmaktadır. Bu kapsamda ülkemize 84.942 kişilik bir kontenjan hakkı verilmiştir. 2027 yılı hac kurasına katılmaya hak kazanan vatandaşlarımızın sayısı ise yaklaşık 2 milyon civarındadır. Dolayısıyla hacca gidecek kardeşlerimizi ancak kura çekmek suretiyle belirleyebiliyoruz. Üzülerek böyle bir uygulama yapmak zorundayız. Birazdan yapılacak kura çekimi sonucunda kesin kayıt hakkı elde edecek kardeşlerimizi şimdiden tebrik ediyorum. Bu kutlu yolculuğun kendileri için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu vesileyle önemli bir hususu da özellikle burada hatırlatmak istiyorum. Son yıllarda Suudi Arabistan makamları hac organizasyonuna ilişkin kuralları büyük bir hassasiyetle uygulamaktadır. Resmi bir hac organizasyonuna dahil olmayan, hac vizesi ve nüsük kartı bulunmayan kişilerin kutsal beldelere, bölgelere girişlerine
asla izin verilmemeli.

0: etmektedir. Bu sebeple vatandaşlarımızın farklı vaatlerde bulunan kişi ve oluşumlara asla itibar etmemeleri büyük önem arz etmektedir. Sözlerime son verirken 2027 yılı hac kurasının tüm hacı adaylarımız için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak bu yıl kurada ismi çıkan kardeşlerimize mebrur bir hac, makbul bir ibadet yapabilmeyi, hac ibadetini tamamladıktan sonra da sağ salim sevdiklerine, evlerine, yurtlarına dönebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Bu yıl kırada çıkmayan kardeşlerimize de en kısa zamanda Allah'ın evine, Beytullah'a kavuşmayı lütfeylesin. Tekrar hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor, meclisimizin hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
1: Bakanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Kendilerini sahneden uğurlamadan kura çekilişimize geçeceğiz Sayın Başkanım. Değerli Bakanlıklar Arası Hac ve Umre Kurulu üyelerimizi sahneye davet ediyorum. Sayın Başkanımıza eşlik etmek üzere Sayın Başkan Yardımcılarımızı sahneye davet ediyorum. Ve Sayın Genel Müdürümüz Hüseyin Hocamızı da sahneye davet ediyorum. Birlikte kura çekilişimizi başlatacağız. Hazırlıklar devam ederken ben de birkaç hatırlatmada bulunayım. Bu akşam saat 20'den itibaren kura sonuçlarımız E-Devlet sayfalarından sorgulanabilir hale gelecek. Değerli misafirlerimiz, bu akşam saat 20'den itibaren tüm Türkiye E-Devlet sayfalarından sonuçları sorgulayabilecekler.
0: Evet. Kıymetli kardeşlerim, ekranları başında heyecanla bizleri bekleyen saygıdeğer milletimiz, aziz milletimiz, bugün burada 2027 yılı hac kurasını Allah'ın izniyle, Allah'ın ismiyle Bismillah diyerek başlatıyoruz. Ülkemiz, milletimiz ve bütün hacı adayı kardeşlerimiz için hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Ya Allah, Bismillah diyerek butona basıyorum efendim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Ankara kurasının sonuçları arkamızdaki ekrandan takip edilebilecek ama tüm Türkiye sonuçları değerli misafirlerimiz saat 20'den itibaren E-Devlet sayfalarından sorgulanabilecek. Evet değerli misafirlerimiz, Sayın Başkanımıza, Bakanlıklar Arası Hac ve Umre Kurulu üyelerimize, Başkan Yardımcılarımıza, Sayın Noterimize çok teşekkür ediyoruz. Kura çekilişimizi, Ankara sonuçlarını bu ekrandan takip edebilirsiniz değerli misafirlerimiz.

0: Reklam. 1 gram altını bile kapınıza getiren
1: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
0: Reklam. Reklam.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamünaleyküm. Erzincan'dan Orhan Akpınar. Sıradaki ilahiyi Selimoğlu İşan'ın 3. kat çalışanlarına, tüm Diyanet Radyo çalışanları ve dinleyenleri için rica ediyorum.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo. Ben Adıyaman'dan Muhammed Sait. Sizden Kabe Yolları ilahisini ailem ve bütün İslam alemi için istiyorum.

Selam Aleyküm Cihat Radyo, Elazığ'ın herkese selamlar. İncitme Gönül eserini şu an evine misafir olduğum Rahmi amcam için çalmanızı rica ediyorum. Selam ve dua ile hayırlı günler. Çiçekler.

Hayırlı günler Diyanet Radyo dinleyenleri. Ben Konya'dan Tahsin Tosun. Fatih Koca'dan Uşak Güldeste eserini siz değerli Diyanet Radyo dinleyenlerine armağan ediyorum. Hayırlı günler.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikte

0: Ben Arif Emre Yıldırım. 2027 yılı Hac kurası heyecanı Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yaşandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle hacca gitmeye hak kazanacak 84.942 kişinin ismi belirlendi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, hacı adaylarına hitaben, hac yolculuğu önce gönüllerde başlar. Sevinciniz de hüznünüz de Allah katında makbuldür dedi. Kura sonuçları bu akşam saat 20'den itibaren E-Devlet üzerinden açıklanacak. Hak kazanan adayların kesin kayıtları ise 30 Temmuz-18 Ağustos tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacak. Yolculuk takvimi de netleşti. Hac kafileleri 17 Nisan-11 Mayıs arasında kutsal topraklara hareket edecek. Dönüşler ise 20 Mayıs-15 Haziran arasında gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sánchez'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili ilişkilerle bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki şampiyonluğundan dolayı Sánchez'i tebrik etti. İspanya'nın Filistin konusundaki vicdani ve ahlaki tutumunun tüm dünyada karşılık bulduğunu vurgulayan Erdoğan, Gazze halkının bu şampiyonlukta yaşadığı sevincin çok değerli olduğunu belirterek, Sánchez'i 2027 yılı başında düzenlenecek hükümetler arası zirve için yeniden Türkiye'ye davet etti. Ankara'nın Temelli ilçesinde bir eğitim helikopteri düştü. Bir şirkete ait helikopter henüz belirlenemeyen nedenle araziye düştü. Kazada iki kişi yaralanırken olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 12. yargı paketi kapsamında aileleri karşı karşıya getiren hisseli tapu satışlarına yeni sınırlamalar getirildi. Yeni düzenleme ile birlikte aile yadigarı taşınmazların yarı fiyatına açık artırmaya düşmesini önlemek amacıyla satış önceliği mirasçılara verildi. İlk ihaleye yalnızca malik statüsündeki hissedarlar katılabilecek. Mirasçıların başvurmaması halinde ise satış herkese açık hale gelecek. Ayrıca süreci sabote etmek isteyen mirasçılara karşı %10'luk teminatın iade edilmemesi ve teklifin %5'i oranında para cezası gibi ağır yaptırımlar uygulanacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan başlayarak İstanbul ve Eskişehir gibi illerde de yerleşim yerlerine kadar inen iri çekirgeler vatandaşlarda endişe ve merak uyandırırken konunun uzmanları ve Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan rahatlatan açıklama geldi. Uzmanlar boylarıyla dikkat çeken bu etçil çekirgelerin insanlara zarar vermediğini, aksine zararlı böcekleri tüketerek doğaya ve tarıma fayda sağladıklarını vurguladı. Sosyal medyadaki çekirge istilası iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Tarım ve Orman Bakanlığı ise bu canlıların Türkiye'nin kendi doğal ekosisteminde yer alan türler olduğunu ve tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir istilanın söz konusu olmadığını bildirdi. Güvenle izleyin ilkesiyle yayın hayatını sürdüren Diyanet TV, zengin ve dinamik içeriklerden oluşan yaz ekranını izleyicilerle buluşturuyor. Kültür, sanat, aile ve dini içeriklerin yanı sıra çocuklara yönelik özel yapımlarında yer aldığı yeni sezonda Bir Sorun Var, Hayatı Anlamak ve Bir Yuvamız Var gibi yeni programlar ekrana geliyor. Minik izleyiciler için yaz neşesi ve Bir Çocuk Bir Dünya gibi renkli içerikler sunan Diyanet TV, Kur'an Öğreniyorum ve Günün Bereketi gibi sevilen yayınlarla unutulmaz tarihi dizilerde yaz boyunca izleyiciyle buluşmaya devam edecek. Gelişim çağındaki çocukları çevrim içi risklerden korumak amacıyla dünya genelinde atılan adımlara bir yenisi daha eklendi. Fransa, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. Benzer şekilde Türkiye'de de çocukların ruhsal ve sosyal sağlığını korumak adına dijital platformlara yaş sınırlaması getirilerek yeni bir dönemin kapısı aralandı. Avustralya ve Çin gibi ülkelerin ardından gelen bu kararlar, çocukları çevrim içi tehditlerden korumanın en somut örneklerinden biri oldu.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Trabzon, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ve Van'ın doğu

0: Pusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul 34, İzmir 38, Antalya 44, Eskişehir 33, Trabzon 27, Erzurum 29, Gaziantep 39 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 46, Kudüs ve Lefkoşa 34, Girne ve Gümülcine 32, Saraybosna 21 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Beslenme. Müslüman ölçülü yer. Resulullah bir seferinde her zamankinden farklı bir vakitte evinden çıkmıştı. Herhangi bir kimseyle buluşma kastı yoktu. Henüz hanesinden dışarı adım atmıştı ki Hazreti Ebubekir çıka geldi. Allah Resulü onu görünce şaşırarak "Buraya niçin geldin Ebubekir?" diye sordu. O da "Resulullah'la karşılaşır, yüzünü görür ve ona selam veririm ümidiyle evden çıkmıştım." diye cevapladı. Bir müddet sonra Hazreti Ömer de yanlarına geldi. Resulullah ona da niçin geldiğini sorunca Hazreti Ömer "Açlıktan ey Allah'ın Resulü" diye cevap verdi. Resulullah "Ben de biraz açım" buyurdu. Sonra üçü birlikte Ensar'dan koyunlarının ve hurmalarının çokluğuyla tanınan Ebu'l-Heysem'in evine doğru yürüdüler. Ebu'l-Heysem çok varlıklı olmakla birlikte hizmetçisi bulunmayan bir kişiydi. Eve vardıklarında onu bulamadılar ve hanımına "Kocan nerede?" diye sordular. O, "Bize tatlı içme suyu getirmeye gitti" diye cevap verdi. Tam o esnada Ebu'l-Heysem ağzına kadar dolu bir su tulumuyla geldi. Tulumu yere koyduktan sonra Hazreti Peygamber'e sarılıp "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü" diyerek onların gelişinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sonra misafirlerini bahçesine götürdü ve oturmaları için bir sergi serdi. Hurma ağacından olgunlaşmış ve henüz tam olgunlaşmamış hurmaların bir arada olduğu bir hurma salkımı koparıp getirdi ve "Buyurun bunlardan yiyin" dedi. Bunun üzerine Resulullah "Bize hurmanın olgunlarından seçip getirseydin ne iyi olurdu" buyurdu. Ebu'l-Heysem "Ey Allah'ın Resulü, olgun olanlarını ve olmayanlarını sizin seçmenizi ve hangisinden arzu ederseniz onu yemenizi istedim" dedi. Daha sonra Efendimiz için bir koyun kesmek niyetiyle eline bıçağı aldı. Efendimiz "Sakın sağmal olanlarına dokunma" buyurdu. Ebu'l-Heysem koyunu kesip Efendimiz'e ikram etti. Her üçü de ikram edilen hurmayı ve koyunu yiyip tatlı sudan içtikten sonra Resulullah şöyle buyurdu. "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin olsun ki bu nimetlerden kıyamet günü mutlaka sorguya çekileceksiniz. Serin gölge, leziz hurma ve soğuk su." Allah Resulü'nün en yakın iki arkadaşı olan Hazreti Ebubekir ve Ömer, kendilerine verilen nimetlerin hesabını en kolay verebilecek insanlar arasındalardı şüphesiz. Ancak Hazreti Peygamber onların şahsında bütün ümmetini nimetlerin hesabı konusunda bir kez daha uyarma gereği duymuştu. Beslenme alışkanlığını şekillendiren önemli unsurlardan birisi ve başta geleni, o bölgenin iklimine uygun olarak ekilip dikilen sebze, meyve, tahıl ve diğer yiyeceklerdir. Hazreti Peygamber'in hurma ağacını bereket açısından Müslüman bireye benzetmesi ve evlerinde kuru hurma bulunmayanların aç kalmış sayılacağını belirtmesi, iklim şartları gereği Medine'de en çok yetişen meyve olan hurmanın Arap toplumu için taşıdığı hayati önemi ortaya koymaktadır. Bu bağlamda her ülkede yetişen çok çeşitli meyve, sebze ve tahıl ürünlerinin o ülke insanı için ayrı bir değere sahip olduğu ifade edilebilir. O halde her Müslüman, Yüce Allah'ın ihsan ettiği sayısız nimetlerin muhasebesini yapabilmeli, şükrünü eda edebilmeli ve böylece kıyametteki hesaptan alnı ak olarak çıkabilmelidir. Zira Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Yemek yiyip Allah'a şükreden kimse, sevap yönünden oruç tutarak sabreden kimse gibidir. Kur'an'da belirtildiği üzere yenilebilecek gıdalarda aranan temel özellik helal ve temiz olmasıdır. Sofra anlamına gelen Maide suresinin giriş kısmında yiyeceklerle ilgili temel konular ele alınmış, haram ve helal olanlar açıklanmıştır. İlgili ayetlerde ölmüş hayvan eti, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanların eti gibi haram kılınan çeşitli yiyeceklerden bahsedilmekte, geri kalanlarınsa helal olduğu ifade edilmektedir. Kaldı ki insanların çaresiz kalıp açlıktan ölme tehlikesi gibi bir durumla karşılaştıklarında haram olan yiyeceklerden bile az miktarda yiyebilmelerinde bir sakınca görülmemektedir. Hazreti Peygamber de yiyeceklerin temiz ve helal olmasına vurgu yapmıştır. Nitekim ashabına şöyle seslenmiştir. "Ey insanlar! Allah Teala temizdir, ancak temiz olanı kabul eder. Allah, peygamberlerine emrettiği şeyleri müminlere de emretti" buyurmuş ve ardından şu ayetleri okumuştur. "Ey peygamberler! Temiz olan şeylerden yiyin, güzel işler yapın,
ben sizin yaptıklarınızı hakkıyla bilmekteyim. Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uzun yolculuklar yapmış, üstü başı tozlanmış, saçı başı dağılmış, ellerini göğe uzatarak "Ya Rab" diye yalvarıp yakaran bir adamdan söz etmiş ve "Fakat onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haramdı. Haramla beslenirdi. Peki böyle birisinin duası nasıl kabul edilsin?" buyurmuştur. Efendimizin bu sözleri, yediği, içtiği ve giydiği haram olan, haram gıdalarla beslenen bir kimsenin Allah rızası için yola çıksa ve bu uğurda çeşitli sıkıntılar çekse bile dualarının biraz zor kabul edileceğini bildirmektedir. Burada duaların ve diğer ibadetlerin kabulü için helal rızıkla beslenmenin nedenli önemli olduğu vurgulanmaktadır. Bu bağlamda eğer işe haram karışıyorsa, hac, umre ve benzeri yolculuklarda birçok sıkıntıyla karşılaşmak, namaz ve oruç gibi bedeni ibadetleri yaparken yorulmak, yığın yığın zekat ve sadaka vermek Allah katında bir anlam ifade etmeyecektir. Yiyeceklerin helal kazançla elde edilmiş olması, temiz olması kadar önemlidir. Helal yoldan elde edilmeyen malın yenilmesi caiz değildir. Nitekim Allah Resulü ile Hayber seferine çıkan Salebe bin Hakem, bu sefer esnasında başından geçen bir olayı şöyle anlatıyor. "Biz düşmanın koyun sürülerinden birine rastlayıp yağmaladık. Koyunları kesip ateşte pişirmek üzere tencereleri hazırladığımız esnada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza gelerek tencereleri devirmemizi emretti ve ardından şöyle buyurdu. Şüphesiz ki yağmalanan mal helal değildir." Allah Resulü bu tavrıyla düşman dahi olsa başkasına ait olan malın sahibinin haberi ve rızası olmaksızın yenilmesinin helal olmadığını anlatıyordu. Temiz ve helal olan bir yiyeceğin insan sağlığına zarar vermeyecek tarzda tüketilmesi ayrı bir önem taşımaktadır. Resulullah ilk dönemde Mescid-i Aksa'ya kıble değiştikten sonra da Mescid-i Haram'a yönelerek namaz kılma şerefine nail olan halası Ümmül Münzir Selma binti Kays'a misafir olmuştu. Yakalandığı hastalıktan henüz kurtulmak üzere olan Hazreti Ali de beraberindeydi. Hazreti Peygamber olgunlaşması için evin bir köşesine asılmış olan hurma salkımlarından yemeye başladı. Hazreti Ali de yemek için ayağa kalktı. Bunun üzerine Resulullah ona "Sakın ha, sen hastalıktan yeni kurtuluyorsun." buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ali yarı ham olan hurmayı yemekten vazgeçti. Halası onlara arpa ve şalgam yaprağından yapılan bir yemek getirdi. Resulullah bu yemeği göstererek "Ey Ali, işte bundan ye, bu senin için faydalıdır." buyurdu. Hazreti Peygamber tecrübesine dayanarak koruk hurmanın Hazreti Ali'ye iyi gelmeyeceğini belirtti. Bu da yiyeceklerin tüketilmesinde beden sağlığına dikkat edilmesinin gereğini ortaya koymaktadır. Sağlıklı yaşamak insanın yedikleri ve içtikleriyle doğrudan alakalıdır. Beslenmede yenilen gıdalar kadar bu gıdaların niçin ve nasıl yendiği de önemlidir. Müslüman yemek yemeyi bir tür ibadet gibi görüp kendisine bu nimeti veren Rabbine karşı daima şükretmeli, yediği yemeği ibadetine, çalışmasına ve düşünmesine yardımcı olacağını bilerek yemelidir. Sadece doymak için yemek, midesini doldurmaktan başka gaye gütmemek ve iştahının kölesi olmak olgun bir Müslümana yaraşmaz. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Mümin tek mide iştahla, kafirse yedi mide iştahla yer." buyurmuştur. Her konuda olduğu gibi beslenmede de ifrat ve tefritten kaçınmak, dengeli ve ölçülü olmak esastır. Hazreti Peygamber'in yaşadığı memlekette daha çok sabah ve akşam olmak üzere iki öğün yemek yenmekteydi. Allah Resulü vücudun dirençsiz kalmaması için özellikle akşam yemeğinin ihmal edilmemesini isterken dinç ve sağlıklı olmak için gereken gıdaların alınmasına işaret ediyordu. Nitekim rahmet elçisi yolculukta oruç tutmayı iyi görmemiş, takatsiz kalanları fark edince oruçlarını bozdurmuştu. Bununla birlikte Peygamberimiz aşırı yemekten de sakındırmış ve beslenme konusunda bir denge oluşturmaya gayret etmiştir. Doğru yeme alışkanlığının yerleşmesinde onun önerdiği şudur. İnsanoğlu mideden daha kötü bir kap doldurmamıştır.
Halbuki birkaç lokma insanın belini doğrultmasına yeter. Eğer mutlaka dolduracaksa midesinin üçte birini yemeye, üçte birini içeceğe ayırsın ve diğer üçte birini de nefes alıp vermek için boş bıraksın. Allah Resulü bu ifadeleriyle çok yemenin insana güç vermediğini, hatta kişiyi hantallaştırdığını belirtmektedir. İnsan tecrübesi de zaman içerisinde aşırı yemek yemenin kişinin zihnini, beden ve ruh sağlığını, hatta hareket kabiliyetini olumsuz etkilediğini göstermiştir. Mideyi tıka basa doyurmanın tıbbi pek çok zararının olduğunun söylenmesi ve çok sayıda hastalığın kaynağı olarak dengesiz beslenmenin gösterilmesi, Hazreti Peygamber'in bu konudaki tavsiyelerini daha da anlamlı kılmaktadır. Tembellik, uyuşukluk, rehavet ve aşırı şişmanlık gibi olumsuz hallerin en çok görüldüğü kimseler, yediklerine ve içtiklerine dikkat etmeyen, canlarının çektiği her şeyi yiyenlerdir. Kur'an'da da yeme içme konusunda aşırıya kaçıp israf etmek yasaklanmış, Allah'ın bu şekilde hareket edenleri sevmediği bildirilmiştir. İslam, aşırı yemeği israf olarak değerlendirdiği gibi, Allah'ın verdiği nimetlerin hor görülüp uygun şekilde korunmamasından dolayı heder edilmesini de hoş karşılamamıştır. Nitekim Hazreti Peygamber'in temizlenip yenme imkanı olduğu sürece bir ekmek parçasının bile atılmasını istememesi bu bağlamda ele alınabilir. Hatta Hazreti Peygamber, içine yabancı madde düşen yiyeceklerin tamamını imha etmek yerine kirlenen kısmını atılmasını istemiş, temiz olan kısımlarınınsa kullanılmasında bir sakınca görmemiştir. İnsan sağlığını tehdit edebilecek ve tiksindirecek yiyeceklerin atılması israf kapsamında düşünülmemelidir. Çünkü özellikle gıda ürünlerinin üretildikleri ortamların, içinde saklandıkları kap ve ambalajların temiz olması gerekir. Peygamberimiz de kendisine ikram edilen hurmanın içinde kurt olup olmadığına bakmış, böylece alınacak gıdanın bir nevi kontrolü yapmıştır. Efendimiz su ve süt gibi içecek kaplarının temizliğine dikkat edilmesini ve ağızlarının kapatılmasını, böylece içeceklerin korunmasını istemiştir. Ayrıca ağaçtan oyularak yapılmış şarap kaplarını ve içki içmede kullanılan çeşitli kapları kullanmayı yasaklamıştır. Görünüşte bireysel kabul edilebilecek yeme ve içme eyleminin bir o kadar da toplumsal boyutu bulunmaktadır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter. Başka bir rivayete göre ise bir kişinin yemeği iki kişiye, iki kişinin yemeği de dört kişiye yeter buyurmaktadır. Buna göre muhtaç durumda olanları unutarak bencillik yapıp yemeği tek başına yemek doğru bir davranış değildir. Nitekim davete icabet etmeyi Müslümanların birbirlerine karşı görevleri arasında sayan Hazreti Peygamber, ihtiyaç sahiplerinin davet edilmeyip sadece zengin kimselerin çağrıldığı yemeği yemeklerin en kötüsü olarak niteler. İyilik yapmanın çeşitli yolları olduğuna dikkat çeken Hazreti Peygamber, yapılan yemeğin suyunu fazla koyarak komşulara ikram etmenin de bunlardan biri olduğunu ifade eder. Ayrıca evine gidilerek yemeği yenilen

içilen ve suyu içilen kişilerin gönlünün alınmasını, yaptıklarını teşvik gayesiyle onlar için dua edilmesini ister. Bunları bir nevi onları mükafatlandırmak olarak görür. Evinde misafir ağırlayan kimselere meleklerin dua edeceği müjdesini verir. Sevgili Peygamberimiz, yediklerini ama doymadıklarını söyleyenlere toplu halde ve besmele çekerek yemek yemelerini tavsiye eder ve bunu yemeğin bereketi olarak adlandırır. Gerek ailede gerekse toplumda birlik, beraberlik, dostluk gibi hasletler ortak değerlerin paylaşılmasıyla gelişir. Özellikle bireyleri akşamdan akşama bir araya gelebilen günümüz aile yapılarında en azından akşam yemeklerinin birlikte yenmesi bu yönden çok önemlidir. Hazreti Peygamber, kokusunun başkalarını rahatsız etme ihtimalinden dolayı soğan, sarımsak ve pırasa gibi bazı yiyeceklerin yenilmesini hoş karşılamadığı gibi kendisinin de aynı sebeplerle bu tür yiyecekleri tercih etmediği olmuştur. Allah Resulü Medine'ye hicret ettiğinde Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinde bir süre kalmış ve Ebu Eyyub radıyallahu anh ona evinde pişen yemeklerden ikram etmiştir. Ebu Eyyub bir gün yaptıkları sarımsaklı bir yemeği Peygamberimizin yemediğini anlayınca sarımsağın haram olup olmadığını sormuş. Hazreti Peygamber de "Hayır, ancak ben kokusundan dolayı ondan hoşlanmıyorum." diye cevap vermiştir. Bunun üzerine Ebu Eyyub "O halde senin hoşlanmadığın şeyden ben de hoşlanmıyorum." demiştir. Bu tür yiyeceklerin kokusunu giderici bazı önlemler almak ya da bunları başkasının rahatsız olmayacağı ortamlarda yemek daha uygundur. Yine hicretin 7. senesinde yaşanan şu hadise, Peygamberimizin sarımsağa karşı tavrını açık bir şekilde göstermektedir. Hayber kuşatması Müslümanların zaferiyle son bulmuştu. Ashab bu kuşatma sırasında çoğu zaman karınlarını doyuracak bir şeyler bulmakta güçlük çekmişlerdi. Sahabiler Medine'ye dönüşte sarımsak ekili bir tarlaya uğramış, çok aç olduklarından karınlarını doyuruncaya kadar tarlanın ürünlerinden yemişlerdi. Şehre girince doğrudan mescide gelmişler, hemen arkalarından mescide giren Hazreti Peygamber hoş olmayan ağır bir sarımsak kokusuyla karşılaşmıştı. Bunun üzerine Allah Resulü bu kötü kokulu bitkiyi yiyen kimse mescide gelmesin buyurdu. Ashabın kendi aralarında bu bitki haram kılındı diye konuştuklarını duyunca Hazreti Peygamber şöyle dedi. Ey insanlar, Allah'ın helal kıldığı bir şeyi ben haram kılmış değilim. Fakat ben bu bitkinin kokusunu sevmiyorum. İnsanların iştahlarının ve damak zevklerinin değişiklik arz etmesine rağmen bazı sahabilerin sırf Hazreti Peygamber bir yemeği sevdi diye sevmeleri veya bir yemeği yemedi diye ondan uzak durmaları kişisel bir durumdur. Nitekim Hazreti Peygamber'in bazen sevmediği bir yemek için "Bu yemek bizim yöremizde bulunmaz, onun için yemiyorum." demesi, helal yiyeceklerle ilgili insanların kendisine uyup uymama konusunda serbest olduklarını göstermektedir. Hatta Peygamber Efendimiz'in yemediği yiyecekleri onun huzurunda yiyen sahabiler olduğu gibi yemeyenler de olmuştur. Her insanın tabiatı gereği hoşlandığı yiyecekler olduğu gibi hoşlanmadığı yiyecekler de olabilir. Bu kapsamda Hazreti Peygamber'in ve ashabının yedikleri gıdalarla ilgili rivayetlere baktığımızda arpa ekmeği, hurma, et, etli yemekler ve çorbalar, kabak yemeği, tavuk eti, zeytinyağı, çökelek, bal, sirke, kabun, helva gibi yiyeceklerin o dönemde sevilen gıdalar olarak ön plana çıktığı görülür. Hazreti Peygamber'in bu yiyecek türlerinin bazısı için övücü ifadelerde bulunmuş olması ise onun kişisel zevk ve mizacı yanında içinde bulunduğu toplum ve coğrafyanın adet ve alışkanlıklarıyla da yakından alakalıdır. Her toplum kendi toplumsal şartlarına, iklimlerine ve imkanlarına göre ortak bir yemek alışkanlığı oluşturur. Bu aynı zamanda toplumun ortak kimliğinin önemli göstergelerindendir. Gerek Kur'an-ı Kerim'de bildirilen emir ve yasaklarla, gerekse Hazreti Peygamber'in tavsiyeleriyle Müslümanlarda ilk dönemlerden itibaren yeni bir yemek alışkanlığı ve ahlakı şekillenmiştir. Buna göre her bir yiyeceğin Allah'ın ihsan ettiği bir nimet olmasından hareketle daima şükür ve minnet duygusuyla hareket edilmelidir. Ayrıca yiyeceklerin helal ve temiz olması, helal yoldan kazanılması, insan sağlığına zarar vermeden dengeli ve ölçülü tüketilmesi ve başkalarıyla paylaşılması gibi hususlar yemek kültürümüzü şekillendiren en önemli kriterler olarak karşımızda durmaktadır.

0: Arkası Yarın.
1: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.
2: 69. Bölüm. Nostalji.
3: Anne, babam nereye gitti?
4: Otogara gitti ya oğlum.
3: Otogara niçin gitti ki?
4: Dedenle babaannen kaplıcalardan döndüler ya.
3: Eğer babam bana da söyleseydi ben de onunla giderdim.
4: Ay, baban kaç kez başucuna geldi ama uyuduğun için seni uyandırmaya kıyamadı.
3: Öyleyse babam otogara ablamla gitmiştir.
4: Ablan mutfakta kahvaltı sofrasını hazırlıyor.
5: Ay.
4: Hay Allah. Bir şey olmadı ya kızım.
5: Korkulacak bir şey yok anne. Sadece ufacık bir kaza oldu, o kadar.
3: Anne, ablama yardım edeyim mi?
4: İyi olur. Ben de siz sofrayı hazırlarken evin temizliğini bitirmiş olurum. Hadi bakalım.

0: Hoş geldin anne.
1: Hoş bulduk oğlum.
0: Sen de hoş geldin baba.
2: Tazin, bizim valiz bagajda olacaktı.
0: O işi ben hallettim baba. Valizi taksiye yerleştirdim bile.
1: Oh çok şükür. Nihayet senin de bir araban oldu desene.
0: Kendi aracımızın olmasına biraz daha zaman var anne. Arkadaşın arabasını almıştım. Emanet yani.
1: Olsun. Sağlık olsun.
2: Elbette sağlık olsun hanım. Kişinin kendi arabası olsa dahi o bile emanet değil midir?
1: Gerçi öyle de insan evladının da bir arabası olsun istiyor işte. Aman her neyse. Oğlum arabayı nereye park etmiştin sen?
0: İşte şuraya, köşedeki büfenin arkasına.
2: Öyleyse gidelim. Ben kuzularımı çok özledim.
1: Sanki biz hiç özlemedik.
0: Ne kuzusu baba? Büyüdüler onlar. Bebek değiller ki artık.
2: Olsun. Yine de benim kuzularım onlar.
1: Bak hala kuzularım diyor ya. Mahir Efendi, Mahir Efendi. Onlar benim de kuzularım.
2: Senin dediğin gibi olsun hanım. Gidelim de kuzularımızı görelim artık.
1: Ha şöyle.

0: Çay soğumadan gelseler bari.
1: Geç olsun güç olmasın kızım. Gerekirse çayı yeniden ısıtırız. Olmadı tekrar demleriz.
2: Anne ben çok acıktım.
1: Birazdan sabretsene oğlum. Hiç mi oruç tutmadın sen?
2: Oruç mu?
1: Niye şaşırıyorsun ki?
2: Anne bak sen oruç deyince benim aklıma ne geldi?
1: Anlat bakalım ne geldi?
2: Hani geçen Ramazan ayında ablamla yaşadığımız sürahi anısı var ya.
0: Ay o gün nasıl da susamıştım ben.
1: Evet o günü ben de hatırlıyorum çocuklar.
2: Peki bizimkiler gelene kadar o anı yeniden canlandırmaya ne dersiniz?
0: Bence güzel olur da annem ne der acaba?
1: Demek siz nostalji yapalım diyorsunuz. Madem ki geçmişte yaşadığınız mutlu bir ana bu kadar özlem duyuyorsunuz. O halde...
2: Evet anne. O halde...
1: Daha ne duruyoruz? Hadi başlayalım.
2: Yaşasın!
0: Hepimiz sanki Ramazan ayındaymışız gibi davranacağız, tamam mı?
2: Tamam abla.
1: Tamam kızım.
0: Öyleyse mutlu. İlk söz sende.
2: Suyu içtikçe içesim geliyor. Amma da susamışım be.
0: İçim yanıyor. Mutlu, bana da bir bardak su versene. Ay mahvoldum. Su.
3: Çocuklar ben mukabeleye gidiyorum.
0: Mukabele.
2: Ramazan.
0: Oruç.
2: Gitti oruç.
0: Anne.
1: Hayırdır kızım, birisi nasırına mı bastı? Anne anne diye bağırıp duruyorsun öyle.
0: Önce Mutlu içiyordu. Sonra ben de içtim. Sen mukabeleye gidiyorum deyince anladık. Ama artık çok geç.
1: Ne diyorsun sen kızım?
0: Sana çok geç diyorum. Daha ne diyeyim?
2: Anne, oruçlu olduğumu unutup su içtim. Ablam da beni su içerken görünce dayanamadı. O da bir bardak su içti.
1: Ha, durum şimdi anlaşıldı.
0: Hep bunun yüzünden oldu. Mutlu'yu su içerken görünce ben de oruçlu olduğumu unutuverdim işte.
2: Hiç de bile. Sahurdaki yemeklerin hepsi çok tuzlu olunca susadım tabii. Hala içim yanıyor benim. O kadar tuzu yemeklere kim attı acaba?
0: Sen sus bakayım.
2: Aa, sabah sabah biçimlik yedik ya. Uf. Annem tebessümle eline hadislerle İslam kitabını aldı. Şimdi de kitabın sayfalarını çevirmeye başladı. Bize bir şeyler okuyacak galiba.
1: Çocuklar, Peygamber Efendimiz kim oruçluyken unutarak bir şey yer içerse orucunu tamamlasın. Çünkü ona Allah yedirmiştir, içirmiştir buyurmak suretiyle unutarak yeme içmenin oruç bozmayacağını söylemiştir.
2: Keşke biraz daha su içseydim. bu kadar tuzlu şey yedikten sonra.
0: Hala tuzlu diyor ya. Ben şimdi var ya.
2: Eyvah, yine çimdik geliyor. Abla bu kez gerçekten çimdik attın. Kendini role fazla kaptırdın galiba. Bizimkiler geldi. Dede, babaanne. Bizim

0: sizi
1: artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
2: Kamu Spotu.
3: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, Pazartesi'den Perşembe'ye saat 13'te Diyanet Radyo'da.

Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.

Hazreti Peygamber ümmetiyle birlikte Allah Teala'nın huzuruna hep birlikte duracakları Medine'nin ilk mabedini inşa etmişti. Ancak hala namaz vaktinin geldiğini bildirecek ve inananların bir araya gelmelerini sağlayacak bir çağrı vasıtaları yoktu. Namaz vakitlerinin geldiğini ve Rabbin evinde toplanılacağını haber vermek üzere sahabeden bazıları diğer din mensuplarının ibadete çağrı vasıtalarını kullanmayı teklif ettiler. Kimisi çan çalabiliriz derken, kimisi boynuz şeklindeki bir boru ile çağrıda bulunalım diyordu. Kimisi ateş yakmayı ve bunu namaza davet işareti olarak kullanmayı bile gündeme getirmişti. Nitekim sahabenin namaz vakitlerinde bayrak dikme teklifiyle geldiği ama bunun da namaza çağrı için layık görülmediği toplantıdan düşünceli ve üzgün ayrılan Efendimizin üzüntüsünü yüreğinde hisseden birisi vardı. Abdullah bin Zeyd. O da üzgün ve düşünceliydi eve vardığında. Ailesinin yemek davetine Resulullah'ın namaza çağrı için üzüntülü halini gördükten sonra bir şey yiyemeyeceği karşılığını verdi ve hemen yatağına yattı. Abdullah bin Zeyd uykusundan sevinçten yüreği yerinden fırlayacak gibi uyandı ve sabahı beklemeden alacakaranlıkta namazdan önce Efendimizin yanına koştu ve ona "Ey Allah'ın Resulü, ben rüyada elinde çan olan bir adama, ey Allah'ın kulu, bu çanı bana satmaz mısın?" dedim. "Onu ne yapacaksın?" dedi. "Onunla insanları namaza çağıracağız." dedim. "Sana bundan daha iyisini göstereyim mi?" dedi. Ben de ona "Tabii" dedim ve bana ezanı öğretti. Dedikten sonra ezanın lafızları dudaklarından dökülmeye başladı. Sonra Abdullah radıyallahu anh rüyasında gördüğü yeşil elbiseli kişinin namaza başlarken aynen ezanın sözlerini tekrar etmesini, hayal el felahtan sonra da iki defa kad ikamet salah ifadesini ilave etmesini söylediğini de anlattı. Bunun üzerine Efendimiz Abdullah bin Zeyd'e "Bu kesinlikle hak bir rüyadır. Hemen Bilal'le beraber kalk. Çünkü onun sesi seninkinden daha gür ve güzeldir. Sana söylenenleri ona da öğret de bu şekilde namaza çağırsın." buyurdular.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vakti.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. 2027 yılı Hac Kurası heyecanı Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yaşandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle hacca gitmeye hak kazanacak 84.942 kişinin ismi belirlendi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, hacı adaylarına hitaben, hac yolculuğu önce gönüllerde başlar. Sevinciniz de hüznünüz de Allah katında makbuldür dedi. Kura sonuçları bu akşam saat 20'den itibaren E-Devlet üzerinden açıklanacak. Hak kazanan adayların kesin kayıtları ise 30 Temmuz 18 Ağustos tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacak. Yolculuk takvimi de netleşti. Hac kafileleri 17 Nisan 11 Mayıs arasında kutsal topraklara hareket edecek. Dönüşler ise 20 Mayıs 15 Haziran arasında gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sánchez'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili ilişkilerle bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki şampiyonluğundan dolayı Sánchez'i tebrik etti. İspanya'nın Filistin konusundaki vicdani ve ahlaki tutumunun tüm dünyada karşılık bulduğunu vurgulayan Erdoğan, Gazze halkının bu şampiyonlukta yaşadığı sevincin çok değerli olduğunu belirterek, Sánchez'i 2027 yılı başında düzenlenecek hükümetler arası zirve için yeniden Türkiye'ye davet etti. Ankara'nın Temelli ilçesinde bir eğitim helikopteri düştü. Bir şirkete ait helikopter henüz belirlenemeyen nedenle araziye düştü. Kazada iki kişi yaralanırken olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 12. yargı paketi kapsamında aileleri karşı karşıya getiren hisseli tapu satışlarına yeni sınırlamalar getirildi. Yeni düzenleme ile birlikte aile yadigarı taşınmazların yarı fiyatına açık artırmaya düşmesini önlemek amacıyla satış önceliği mirasçılara verildi. İlk ihaleye yalnızca malik statüsündeki hissedarlar katılabilecek. Mirasçıların başvurmaması halinde ise satış herkese açık hale gelecek. Ayrıca süreci sabote etmek isteyen mirasçılara karşı %10'luk teminatın iade edilmemesi ve teklifin %5'i oranında para cezası gibi ağır yaptırımlar uygulanacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan başlayarak İstanbul ve Eskişehir gibi illerde de yerleşim yerlerine kadar inen iri çekirgeler vatandaşlarda endişe ve merak uyandırırken konunun uzmanları ve Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan rahatlatan açıklama geldi. Uzmanlar boylarıyla dikkat çeken bu etçil çekirgelerin insanlara zarar vermediğini, aksine zararlı böcekleri tüketerek doğaya ve tarıma fayda sağladıklarını vurguladı. Sosyal medyadaki çekirge istilası iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Tarım ve Orman Bakanlığı ise bu canlıların Türkiye'nin kendi doğal ekosisteminde yer alan türler olduğunu ve tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir istilanın söz konusu olmadığını bildirdi. Güvenle izleyin ilkesiyle yayın hayatını sürdüren Diyanet TV, zengin ve dinamik içeriklerden oluşan yaz ekranını izleyicilerle buluşturuyor. Kültür, sanat, aile ve dini içeriklerin yanı sıra çocuklara yönelik özel yapımlarında yer aldığı yeni sezonda Bir Sorun Var, Hayatı Anlamak ve Bir Yuvamız Var gibi yeni programlar ekrana geliyor. Minik izleyiciler için yaz neşesi ve Bir Çocuk Bir Dünya gibi renkli içerikler sunan Diyanet TV, Kur'an Öğreniyorum ve Günün Bereketi gibi sevilen yayınlarla unutulmaz tarihi dizilerde yaz boyunca izleyiciyle buluşmaya devam edecek. Gelişim çağındaki çocukları çevrim içi risklerden korumak amacıyla dünya genelinde atılan adımlara bir yenisi daha eklendi. Fransa, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. Benzer şekilde Türkiye'de de çocukların ruhsal ve sosyal sağlığını korumak adına dijital platformlara yaş sınırlaması getirilerek yeni bir dönemin kapısı aralandı. Avustralya ve Çin gibi ülkelerin ardından gelen bu kararlar, çocukları çevrim içi tehditlerden korumanın en somut örneklerinden biri oldu.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Trabzon, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ve Van'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul 34, İzmir 38, Antalya 44, Eskişehir 33, Trabzon 27, Erzurum 29, Gaziantep 39 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 46, Kudüs ve Lefkoşa 34, Girne ve Gümülcine 32, Saraybosna 21 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Biarnet Radio. Biarnet Radio.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Hayatın içerisinde insanların üstlenmiş oldukları önemli vazifeler, görevler, fiiller vardır. Hem hayatta yüklenilen farklı sorumlulukları böyle ifade edebileceğimiz gibi aslında ibadetler de insana verilen ve insanın yaptığı ve tamamladığı anda huzur bulduğu eylemlerdir. Yüce kitabımızda Bakara suresinin 127. ayeti kerimesinde yer alan bir bilgi ve yapılan kısa bir dua var. Bugün bu duayı beraberce hatırlamak ve üzerinde konuşmak istiyorum. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمَعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ İbrahim, İsmail ile birlikte Kabe'nin temellerini yükseltiyorlardı, tamamlıyorlardı ve ardından şöyle dua ettiler. Ey Rabbimiz, bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Değerli kardeşlerim, Kabe-i Muazzama'yı inşa etme, yapma, tamamlama, Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail'e verilen önemli bir görev, vazife. Ve bu önemli görevi, bu önemli vazifeyi, kendilerine verilen emaneti, tamamlamış olmanın ve yapmış olmanın huzuruyla Cenab-ı Allah'a sığınıyorlar. Ve bu bize bir örnek olarak sunuluyor bir anlamda ve deniliyor ki bu bağlamda size de verilen görevler, vazifeler, emanetler tamamlandığında, bir iyilik yaptığınızda, bir güzellik yaptığınızda, bir doğru davranışta bulunduğunuzda bunun ardından bu duayı yapın deniliyor bir anlamda. Bu ibadet de olabilir. Ve ibadetlerin ardından, yani iyi ve güzel işleri yapmanın ardından yapılan duaların kabul olacağına dair Peygamber Efendimizin hadisi şerifleri var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en makbul duaların ibadetlerin ardından yapılan dualar olduğuna dair sözleri var. İbadet esnasında yapılan dualar olduğuna dair rivayetler var. Bundan dolayıdır ki mesela namazın ardında Peygamber Efendimiz dua etmiştir. Malumunuz tahiyyatla başlayan

0: Yani tahiyyatın ardında yapmış olduğumuz dualarla bunu biliriz. Ve bizim ecdadımız yine namaz tamamlandığında namaz kılınan mekanı terk etmeden dua etmeyi, beraberce el açmayı, tesbih çekmeyi önemli bir gelenek olarak bizlere emanet edip bir anlamda bırakmışlardır. Ve camilerimizde namazı tamamlayıp kalktığımızda cemaate iştirak eden vatandaşlarımız bilirler ki namaz kılan insanlar birbirlerine hep buradaki duayı yaparlar. Rabbena takabbel minna. Rabbimiz bunu bizden kabul eyle anlamına gelen bu duayı Arapça veya Türkçesiyle takabbel Allah deriz birbirimize mesela camide. Veya Allah kabul eylesin deriz. Yani biz bir eylem yaptık ama, ortaya bir şey koyduk ama, bir görevi vazifeyi tamamladık ama Rabbimizin kabul etmesi önemlidir. Asıl olan odur. Yani sevdiğinize bir hediye verirsiniz, bir şey gönderirsiniz. Gençlerimiz sevmiş oldukları hanımefendilere hediyeler gönderirler. Nişanlılarına, nişanlılık döneminde evlilik tekliflerinde bulunurlar. Teklifte bulunmak önemlidir, hediyeyi göndermek güzeldir. Ama o güzelliğin tamamlanması karşı tarafın kabulüyle kuşkusuz taçlanacak ve tamamlanacaktır. O sebeple eylemi yapmak, fiili yapmak, ibadeti yapmak kuşkusuz çok önemli. Ama bunun taçlanması, kıymetlenmesi Rabbimizin kabulüyle olacaktır. O yüzden yaptığımız güzel işlerin tamamlanabilmesi için bu dua etme geleneği bizde de var. İşte oruçta, oruç esnasında, orucu tamamladığımız anda iftar sofrasında duanın önemine neden dikkat çekiliyor? Çünkü biz bir günü, uzunca geçen zaman dilimini, saatleri Rabbimizin rızasını kazanmak için bir ibadet dikkati bilinciyle geçirip sürdürüyoruz. Ona dikkat ediyoruz. Yemeği, içmeyi, nefsimizin arzularını sırf Rabbimiz için terk edip bırakıyoruz. Biz bize düşeni yapıyoruz, kulluğumuzu ortaya koyuyoruz. Ama bizim bunu yapmamız ve bu eylemi ortaya koymamız elbette önemli ama asıl bu eyleme anlam, kıymet ve değer katacak olan Rabbimizin kabulüdür. O yüzden oruçlarımızda da iftar sofralarında hep birbirimize bu duayı yapmaz mıyız? Allah kabul etsin deriz birbirimize. İşte Allah kabul etsin duası Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in yaptığı duadır bir anlamda. Kabe inşası sonrasında. Bizde o geleneği, o güzelliği sürdürür ve bir ibadet, bir güzelliği yaptığımızda, infakta bulunduğumuzda, zekat verdiğimizde, bir bağışta bulunduğumuzda, bağışı kabul edenler, alanlar, çevremizdekiler hep bize ne derler? Allah kabul etsin. Kurban kestiğimizde, kurban kesme eylemini tamamladığımızda hep Allah kabul etsin deriz. İbadetlerin Rabbimiz tarafından kabulü önemli. Ya Rabbimiz kabul etmezse halimiz ne olur? O yüzden Rabbimizin rızasını kazanma dışında bir amaçla bu eylemleri, fiilleri asla yapmamalıyız. Hayatta yaptığımız güzellikleri, bize verilen emanetleri hakkıyla yerine getirme gayretimizi hep Rabbimizin rızasını kazanma arzusuyla kullanıp ortaya koymalıyız. Ve ayeti kerimenin sonunda Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail'in söylemiş oldukları, dile getirdikleri bir başka ifade var. İnneke entes semi'ul alim. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Ya Rabbi, yaptığımızı biliyorsun, söylediğimizi biliyorsun, her şeyden haberdarsın. Neyi neden yaptığımızı biliyorsun, zihnimizden geçirdiğini biliyorsun. Haberdar olmadığın hiçbir şey yok ve bütün bunlardan dolayı yapmış olduğumuz bu eylemi bizden kabul eyle diye dua etmişler. Biz de hayatta yapmış olduğumuz bütün güzelliklerin kabulünü, Rabbimizin rızasını kazanmamıza vesile olmasını talep ediyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin ve bizleri bu ibadetlerin mükafatıyla dünyada ve ahirette buluştursun inşallah. Allah'a emanet olun efendim.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Giderken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, bekle.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Kitaplara iman.
1: Merhaba sevgili dostlar. Sesimizin yankılandığı tüm mekanlara selam olsun. Diyanet Radyo'dan, Din ve Hayat programından hepinize kucak dolusu sevgiler. Ben Uğur Subaşı. Bugün sizlere kitapların en güzelinden, Kur'an-ı Kerim'den bahsetmeye devam edeceğiz. En son programımızda söz verdiğimiz gibi bugün Kur'an'ın tarihinden bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşına yaklaştığında iç dünyasında bazı değişiklikler hissetmeye başlamıştı. O, yalnız kalma arzusuyla Hira mağarasına gidip orada tefekküre dalıyordu. Bir müddet sonra vahiy meleği Cebrail yanına gelip ona Alak suresinin ilk 5 ayetini okudu ve onun da okumasını sağladı. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, İnsanı aşılanmış bir yumurtadan yarattı. Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir. O kalemle öğretendir. O insana bilmediğini öğretmiştir. Sevgili Peygamberimiz, eşi Hatice ve onun amcazadesi Varaka ile istişare ettikten sonra kendisine peygamberlik görevinin verileceği yolunda bir kanaate sahip oldu. Bu olaydan bir müddet sonra gelen ilk vahiy Müddessir suresinin ilk ayetleri olmuştur. Ey örtüsüne bürünen peygamber! Kalk da etrafındakileri uyar. Rabbini yücelt. Nefsini arındır. İyiliği daha fazlasını beklemek ve bir kazanç elde etmek amacıyla yapma. Rabbinin rızasına ermek için sabret. Ahir zaman peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a miladi 610 yılının Ramazan ayında indirilmeye başlayan Kur'an 23 yıl içinde tamamlanmıştır. Her halükarda Kur'an'ın Resul-i Ekrem'e bir anda değil yavaş yavaş nazil olduğu anlaşılmakta. Bunun birçok hikmeti söz konusu olup bunların başında Kur'an'ın yaşanan hayata paralel olarak toplumu zaman içinde değiştirme ve İslamiyet'in esaslarını onlara birer ikişer benimsetme metodunu benimsemiş olmasıdır. Bu yöntem vahyin sindirilmesini sağladığı gibi vahye duyulan ilgiyi de canlı tutmuştur. Ayrıca adım adım ilerleme, eğitim öğretimde kolaylığın yanı sıra öncelikleri belirleme ve anlamada zorluk çekenlere zaman tanıma bakımından da önemlidir. Kur'an'ın ilk inen ayetleri Alak suresinin ilk 5 ayeti olmakla birlikte ilk nazil olan sure Alak suresi değil, alimlerin çoğunluğuna göre Fatiha suresidir. Sevgili Peygamberimiz kendisine gelen vahiyleri öncelikle insanlara tebliğ ediyor, ardından bunları görevlendirdiği vahiy katiplerine yazdırıyordu. Ayrıca ezber geleneğine sahip Araplar nazil olan ayet ve sureleri ezberliyorlardı. Vahyin erken dönemden itibaren yazıldığının ve ezberlendiğinin örneğini Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Müslüman oluş hadisesinde görmek mümkün. Bilindiği üzere o, kendi kız kardeşiyle eniştesi yazılı bir metin üzerinden Taha suresini okumaktayken yanlarına girmiş ve okudukları metni istemişti. Çeşitli kaynakların kaydettiğine göre Kur'an-ı Kerim nazil olduğu andan itibaren Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından görevlendirilen vahiy katiplerince kemik, deri, taş, tahta, parşömen, papirüs gibi malzemeler üzerine yazılıyordu. Sevgili dinleyenlerimiz, Kur'an ayetleri ve dolayısıyla surelerinin Resul-i Ekrem'in sağlığında bir araya getirilerek kitap şeklini aldığına dair herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Bunun sebebi bu dönemde vahyin devam etmesi ve ne zaman kesileceğinin bilinmemesidir. Her yılın Ramazan ayında Resulullah Efendimiz de Cebrail'in o zamana kadar inen ayetleri birbirine okumaları şeklinde uygulama, Kur'an'ın bir kitap halini alma yolunda olduğunu göstermekte. Sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri, bugün Kur'an'ın tarihiyle ilgili sizlerle birlikte olduk. Bir sonraki programımızda bu konunun devamıyla ve Kur'an'ın tertibi konularıyla kulaklarınıza ulaşacağız. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.
0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
2: Her kitap bir yolculuktur insanoğlu için. Bu yolculukta rastlanılan kimi cümlelerse iz bırakır okuyanın ruhunda. Sayfaların arasında bulduğumuz, altını çizmeden geçemediğimiz sözler şimdi sizlerle. Profesör Doktor Soner Duman'ın kitaplarının konu edildiği Kurtarıcı Kurallar, Pazartesi'den Perşembe'ye saat 15'te Diyanet Radyo'da.

Bilmez efkanım benim. Hasta gönlüm çok zamandır iftirakından harap. Olmadım bir lahza rahat, geçti devranım benim. Müptelayım bir ümitsiz gizli derdin zehrine. Bu sebepten her geçen gün düştü dermanım benim. Yok teselliden nasibim, vermeyin zahmet bana. Etmeyin bunca eziyet, az mı hicranım?

0: Mekkelilerden Yunus peygamberin kavminin kıssasına kulak vermeleri istenmekte, helak olma haberini aldıktan sonra iman edip tövbe eden ve azaba uğramaktan kurtulan tek kavmin Hazreti Yunus aleyhisselamın kavmi olduğu bildirilmektedir. Bu surede tevhid, nübüvvet, kitaplara ve ahirete iman, peygamberlerin tevhid mücadelesi, kıyamet sahneleri anlatılmakta, Allah'ın kişiye zarar vermeyi veya fayda sağlamayı dilemesi durumunda buna kimsenin engel olamayacağı haber verilmekte, müminlerin dünyada biriktirecekleri servetle değil, ondan daha değerli olan Allah'ın lütuf ve rahmetiyle sevinmelerinin gerektiği bildirilmekte, Kur'an'ın Allah'tan gelen bir öğüt, manevi hastalıklar için şifa, İnananlar için hidayet ve rahmet kaynağı olduğu vurgulanmaktadır. Bir ayet. Bilesiniz ki Allah dostlarına asla korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Onlar ki iman etmişler ve takvaya ermişlerdir. Onlara hem bu dünya hayatında hem de ahirette müjdeler olsun. Yunus Suresi 62. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. 2027 yılı Hac Kurası heyecanı Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yaşandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle hacca gitmeye hak kazanacak 84.942 kişinin ismi belirlendi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, hacı adaylarına hitaben, hac yolculuğu önce gönüllerde başlar. Sevinciniz de hüznünüz de Allah katında makbuldür dedi. Kura sonuçları bu akşam saat 20'den itibaren E-Devlet üzerinden açıklanacak. Hak kazanan adayların kesin kayıtları ise 30 Temmuz 18 Ağustos tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacak. Yolculuk takvimi de netleşti. Hac kafileleri 17 Nisan 11 Mayıs arasında kutsal topraklara hareket edecek. Dönüşler ise 20 Mayıs 15 Haziran arasında gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sánchez'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili ilişkilerle bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki şampiyonluğundan dolayı Sánchez'i tebrik etti. İspanya'nın Filistin konusundaki vicdani ve ahlaki tutumunun tüm dünyada karşılık bulduğunu vurgulayan Erdoğan, Gazze halkının bu şampiyonlukta yaşadığı sevincin çok değerli olduğunu belirterek, Sánchez'i 2027 yılı başında düzenlenecek hükümetler arası zirve için yeniden Türkiye'ye davet etti. Ankara'nın Temelli ilçesinde bir eğitim helikopteri düştü. Bir şirkete ait helikopter henüz belirlenemeyen nedenle araziye düştü. Kazada iki kişi yaralanırken olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 12. yargı paketi kapsamında aileleri karşı karşıya getiren hisseli tapu satışlarına yeni sınırlamalar getirildi. Yeni düzenleme ile birlikte aile yadigarı taşınmazların yarı fiyatına açık artırmaya düşmesini önlemek amacıyla satış önceliği mirasçılara verildi. İlk ihaleye yalnızca malik statüsündeki hissedarlar katılabilecek. Mirasçıların başvurmaması halinde ise satış herkese açık hale gelecek. Ayrıca süreci sabote etmek isteyen mirasçılara karşı %10'luk teminatın iade edilmemesi ve teklifin %5'i oranında para cezası gibi ağır yaptırımlar uygulanacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan başlayarak İstanbul ve Eskişehir gibi illerde de yerleşim yerlerine kadar inen iri çekirgeler vatandaşlarda endişe ve merak uyandırırken konunun uzmanları ve Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan rahatlatan açıklama geldi. Uzmanlar boylarıyla dikkat çeken bu etçil çekirgelerin insanlara zarar vermediğini, aksine zararlı böcekleri tüketerek doğaya ve tarıma fayda sağladıklarını vurguladı. Sosyal medyadaki çekirge istilası iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Tarım ve Orman Bakanlığı ise bu canlıların Türkiye'nin kendi doğal ekosisteminde yer alan türler olduğunu ve tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir istilanın söz konusu olmadığını bildirdi. Güvenle izleyin ilkesiyle yayın hayatını sürdüren Diyanet TV, zengin ve dinamik içeriklerden oluşan yaz ekranını izleyicilerle buluşturuyor. Kültür, sanat, aile ve dini içeriklerin yanı sıra çocuklara yönelik özel yapımlarında yer aldığı yeni sezonda Bir Sorun Var, Hayatı Anlamak ve Bir Yuvamız Var gibi yeni programlar ekrana geliyor. Minik izleyiciler için yaz neşesi ve Bir Çocuk Bir Dünya gibi renkli içerikler sunan Diyanet TV, Kur'an Öğreniyorum ve Günün Bereketi gibi sevilen yayınlarla unutulmaz tarihi dizilerde yaz boyunca izleyiciyle buluşmaya devam edecek. Gelişim çağındaki çocukları çevrim içi risklerden korumak amacıyla dünya genelinde atılan adımlara bir yenisi daha eklendi. Fransa, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. Benzer şekilde Türkiye'de de çocukların ruhsal ve sosyal sağlığını korumak adına dijital platformlara yaş sınırlaması getirilerek yeni bir dönemin kapısı aralandı. Avustralya ve Çin gibi ülkelerin ardından gelen bu kararlar, çocukları çevrim içi tehditlerden korumanın en somut örneklerinden biri oldu.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Trabzon, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ve Van'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul 34, İzmir 38, Antalya 44, Eskişehir 33, Trabzon 27, Erzurum 29, Gaziantep 39 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 46, Kudüs ve Lefkoşa 34, Girne ve Gümülcine 32, Saraybosna 21 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Bağımlılıktan Özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.
1: Merhabalar sevgili dinleyenlerim. Yeni bir Bağımlılıktan Özgürlüğe programıyla birlikteyiz. Bu programda davranışsal bağımlılıklarla mücadeleden bahsedeceğiz. Bu kapsamda bir programdan söz edeceğim size. Tabii bağımlılıkları her yönüyle konuşuyoruz ve asıl olanın bağlılıklarımız olduğunu yeniden hatırlıyoruz. Bağlılıklarımızı da nasıl güçlendirebileceğimiz bu şekilde fark etmiş oluyoruz. Bir takım öneriler, bir takım özellikle konuyla ilgili plan ve programları konuşuyoruz ki biz de burada bir bilinç, bir farkındalık elde edelim ve hem kendimiz hem de çevremize bağımlılıkların zararlı yönlerini aktarabilelim. Onlarla bilinçli bir şekilde mücadele edelim. Korunma yollarını birlikte görmüş olalım ve buradan bir çıkış birlikte bulabilelim istiyoruz. Tabii davranışsal bağımlılıklarla mücadele ulusal strateji belgesi ve eylem planından bahsetmiştim. Bu plan kapsamında özellikle bilişim teknolojileri ve internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı yönünde toplumsal farkındalığı artırmak ve bilinç düzeyini yükseltmek bakımından aşırı ve zararlı düzeyde kullananlara ve yakınlarına danışmanlık hizmeti verilmesi planlanıyor. Ve bu gerekli hallerde tıbbi yardıma erişmelerinin sağlanmasıyla mümkündür denerek böyle bir amacı gerçekleştirmek için de davranışsal bağımlılıkla mücadele programı oluşturuluyor ülkemizde. Bu program kapsamında sağlıklı hayat merkezleri psikososyal destek birimlerinde görev yapan sağlık personeli tarafından ki bunlar psikolog olabiliyor, çocuk gelişimci olabiliyor, sosyal çalışmacı olabiliyor. Bütün bu personel bilişim teknolojileri ve internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı konusunda topluma yönelik koruyucu faaliyetler yapıyor. Tabii bu faaliyetler sadece koruyucu değil, aynı zamanda önleyici farkındalık faaliyetleri şeklinde gerçekleştiriliyor. Aşırı ve zararlı kullanıma yönelik danışmanlık hizmeti de bu şekilde sunulmuş oluyor. Aziz dinleyenlerim, davranışsal bağımlılıklarla mücadele programı eğitimi, sağlıklı hayat merkezleri psikososyal destek birimlerinde görev yapan meslek elemanlarına, ki biraz önce bahsettiğim psikologlar, sosyal çalışmacılar ve çocuk gelişimciler, bu arkadaşlara yani bu meslek grubunda çalışanlara veriliyor. Programın sağlıklı hayat merkezlerinde verimli, etkin ve standartlaştırılmış biçimlerde yürütülmesinde yol haritasının sağlanması amaçlanıyor. Ve bu kapsamda hazırlanan davranışsal bağımlılıklarla danışmanlık rehberliği kitapları 81 ilde 280 sağlıklı hayat merkezinde hizmet sunumu sağlanmak maksadıyla kullanılıyor. Aziz dinleyenlerim, 2018 yılından beri özellikle yüz yüze gerçekleştirilen eğitimlere 2022 yılından itibaren ulusal sağlık eğitim sistemi üzerinden devam ediliyor. Çünkü teknolojinin bu kadar geliştiği, dijitalleşmenin pek çok imkanının artık daha erişilebilir olduğu bir dönemde yüz yüze eğitim yanında 7/24 erişilebilir olan çevrim içi platformlarında aktif kullanımı son derece önemli. İşte bu maksatla böyle bir platform, kısa adı USES olan Ulusal Sağlık Eğitim Sistemi kullanıma açıldı 2022 yılında. 2018-24 yılları arasında da danışmanlık hizmeti sunan toplam 1167 personelin eğitimi tamamlandı. Yine personel eğitimi boyunca 3 gün görevlendirmesi yapılan süpervizyon eğitimi ve toplantıları da çevrim içi ortamlarda gerçekleştirildi. Burada da yine eğitilen personel sayısını artırmak için dijital imkanlar kullanılmış oldu. Sevgili dinleyenlerim, personel eğitimi bu çağda çok önemli. Çünkü personelin eğitimi ne kadar iyi olursa o kadar hizmet kalitesi de artıyor. Ve artık bu kadar hızlı değişen, her şeyin sık güncellendiği bir dönemde sadece bir dönemde alınan eğitim yeterli olmuyor. O yüzden hizmet içi eğitimlerin personel eğitimleriyle birlikte sürdürülmesi son derece önemli. Personelin eğitimi boyunca görevlendirmesi yapılıyor bu eğitimlerde ve sağlıklı hayat merkezlerinde, psikososyal destek ve danışmanlık hizmetlerinde, bilişim teknolojilerinin aşırı ve zararlı kullanımında gözlem, görüşme, test ve ölçeklerin uygulanması, toplanan verinin değerlendirilmesi ile danışanla birlikte mevcut durum tespiti bu şekilde yapılmış oluyor. Tabii bireysel danışmanlık hizmetleri, ihtiyaç durumu, sorun alanına göre psiko eğitim, tedavi süreci hakkında bilgilendirme, riskli kullanımı tespit, motivasyonel görüşme, problem çözme becerisi geliştirme gibi bir takım amaçlara yönelik görüşmeleri de kapsıyor. Yine gerekli durumlarda bireyin diğer ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirilmesi de bu şekilde sağlanmış oluyor. Aziz dinleyenlerim, danışmanlık hizmetlerinde riskli öğrencilerin tespiti, okulların rehberlik birimleriyle işbirliği sayesinde gerçekleştirilebiliyor. Çünkü okul ve merkez işbirliği olmadan bu tür öğrencilere hizmet sunulması mümkün değil. Çünkü danışmanlık birebir koordinasyon gerektiriyor. Danışmanlık hizmeti eğitici eğitimlerinin çok önemli bir ayağını oluşturuyor. Danışmanlık hizmetlerinin etkin yürütülmesi ve sürdürülebilir davranış değişikliği oluşturulmasına yönelik çocuk ve gençlerin kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla da bir takım faaliyetlere yönlendirilmeleri gerekiyor. Şimdi bu faaliyetler tabii çeşitli, ancak özellikle sanatsal, sportif aktiviteler burada öne çıkıyor. Gençlik ve spor merkezleri, kütüphaneler, halk eğitim merkezleriyle işbirliği bu kapsamda koordinasyonu gerektiren çok önemli iş yükü ve iş koordinasyon alanlarının başında geliyor. Evet sevgili dinleyenler, davranışsal bağımlılıklarla mücadele programı bu kapsamda ülkemizde yürütülüyor ve bu programın her geçen gün geliştirilmesi ve sıkça güncellenmesi, bundan sonra da gündemdeki yerinin korunması amaçlanıyor. Umarız bu bilince, bu farkındalığa her geçen gün daha çok yaklaşırız ve bu programlar her tür bağımlılıkta olduğu gibi davranışsal bağımlılıkların çözüme kavuşturulmasında da etkin roller üstlenmeye devam eder. Elbette burada personel desteği, personel okuryazarlığı ve danışman desteği son derece önemli. Ülkemizde bu konuda çalışan insanlara, bu konuda çalışan uzmanlara hepimizin vereceği vatandaş desteği de aynı şekilde önemli. Hepinize sağlık ve afiyet dolu, bağımlılıklardan uzak, gittikçe bağlılıklarımızı güçlendirdiğimiz bir gelecek diliyorum. Cenab-ı Hak hepimizi bu konuda muvaffak eylesin ve bizlerin yolunu kolaylaştırsın, bağlılıklarımızı güçlendirsin ve geleceğimizi geçmişimizden daha hayırlı eylesin diye dua etmek istiyorum. Sağlık ve esenlikle kalın, hoşça kalın benim aziz dinleyenler.
0: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

0: Günün Duası.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem camiye girerken, "Rabbim, günahımı affet, rahmet kapılarını bana aç," diye, camiden çıkarken de, "Rabbim, günahımı affet, lütuf kapılarını bana aç," diye dua ederdi.

Reklam. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Bugünkü yol arkadaşımız Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan ve Davut Kaya hocamızın kaleme aldığı kıymetli bir çalışma. Kur'an-ı Kerim okumadaki yaygın hatalar. Emekli Din İşleri Yüksek Kurul Uzmanı Davut Kaya Hoca, Kur'an'ı doğru ve güzel bir kıraat ve üslupla okumaya ömrünü adamış bir isim. Bu alanda hazırladığı görsel, işitsel ve yazılı yayınlarla Kur'an'a ve onun doğru okunmasına adanmış bir ömür. Hocanın hazırladığı son çalışmada raflarda yerini aldı. Allah kelamının doğru okunması ve okutulması hususlarında pek çok taliplinin istifade edeceği sahih içerikli, anlaşılır ve net anlatımlı, kısa ve öz bir çalışma. Eserin arka kapağında yer alan cümleler Kur'an'ı doğru okumanın önemine kısaca şöyle dikkat çekiyor. Kur'an-ı Kerim Allah kelamı olması itibarıyla lafzında değişiklik yapılamaz, yazılışında ve kıraatinde eksiklik ya da fazlalık asla kabul etmez. Nasıl gelmiş ve bize nasıl ulaşmışsa o haliyle okunması bir mecburiyettir. Hatta makbul olması aslına tabi olarak okunmasına bağlıdır. Allah Kur'an'ı indirildiği gibi okunmasını sever mealindeki hadis-i şerifte bu hassasiyeti ortaya koymaktadır. Hem namazın farzı olarak okunan hem de okunmasıyla ibadet edilen Kur'an-ı Kerim her zaman keyifle ve doğru okunmalı ama keyfi olarak okunmamalıdır. Bunun gerçekleştirilmesi de hatasız okumakla ve ortaya çıkabilecek hataların da giderilmesiyle mümkün olacaktır. Kur'an'ı herkesin yapabildiği kadar doğru okuması, hata yapmaktan uzak durması, varsa da hatalarını telafi etmeye özen göstermesi bir mecburiyettir. Çalışmanın ön sözünde bugüne kadar üstlendiğim görevlerde ve bulunduğum hizmet mahallindeki müşahedelerimde edindiğim izlenimler ve bu alandaki karmaşa beni bu eseri hazırlamaya yöneltti diyen Kaya, Kur'an kurslarında, İmam Hatip okullarında, ilahiyat fakültelerinde ve eğitim merkezlerinde bu alandaki gerekli hatırlatma ve rehberliğin yapıldığını, fakat buna rağmen hala gözden kaçabildiği ya da önemsenmediği için aynı hataların yapılabildiğini de belirtiyor. Dolayısıyla yeniden bir hatırlatma mahiyetinde ele alınmasını ve dikkatle incelenmesini istirham ettiği çalışmayı, kârilerin, okuyucuların, hocaların, hafızların ve Kur'an'ı doğru bir kıraat ile okumak isteyen her Müslümanın istifadesine sunmak istiyor. Ön söz sonrasında Kur'an-ı Kerim'in doğru okunması başlıklı yazıyla giriş yapılan eserde, okuyucular arasında oluşan ihtilafın sebepleri başlıklı yazıyla öncelikle bir çerçeve çiziliyor, daha sonra yaygın hata alanları üst başlığı altında yer alan alt başlıklarda bu hataların belirlenmesi, tanımlanması, nedenleri ve telafi yolları ele alınıyor. Yaygın hataları ele alan başlıklardan bazıları ise şunlar. Harflerin isimlerini doğru söyleyelim. Harflerde kalın ince ses ayrımı, peltek okunan harfler, cezim ile okunurken hemzeye hareke vermeyelim, bir elif miktarını daha çok uzatmayalım, okuma esnasında nerelerde tutma yapılır, ötre harekenin verdiği ses, izhar da olsa gunneyi gösterelim, okuma usullerinde uzatma miktarları, vakıf ve ibtida hususunda olması gerekenler ve yapılanlar, temsili okuma ve ses vurgusu, tiz ses ile okumaya zorlamak, secamentlerde durmamak, okuma esnasında yüz hatlarında oluşan değişiklik ve olmayan yerde sekte yapar gibi sesi kesmek de başka bir hatadır. Eserin hazırlanma aşamasında her bir konuyu kaleme alırken okumada sahihliğin gereğinden bahsedip kıraatin sıhhatini bozan ve mahsurlu olan, doğru okumak için de itina gerektiren alanlara özellikle dikkat çeken Kaya, çalışmada izah edilen konuların muteber eserlerde yer alan bilgilerden beslendiğini de ifade ediyor. Kıymetli dinleyenler, Kur'an'ı güzel ve doğru okumak isteyenlere rehberlik etmek gibi halis bir amaçla hazırlanan bu mütevazı ama çok kıymetli çalışmanın istifadeye medar olmasını Yüce Allah'tan niyaz eder, herkese bereketli ve keyifli okumalar dilerim.
kitaplarımızla, kıymetli eserlerimizle ve dahi dergilerimizle yapacağımız nice yolculuklarda birlikte olabilmek temenni ve dualarıyla. Hoşça bakın zatınıza.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Tarih ve mekan. Her mekanın bir ruhu vardır. Tarihi olaylar şimdi bizim için birer hatıra olsa da, mekanlar yaşananların izlerini her daim taşır. Sizi bir yolculuğa davet ediyoruz şimdi. Eserleriyle tarihe meydan okuyan ecdadımızın hatıralarına bir yolculuk. Necip Karakaya'nın hazırlayıp sunduğu Tarih ve Mekan, hafta içi her gün saat 16'da Diyanet Radyo'da.

ve nun arasındadır. Sesler, nefesler. Kün feyekun. Oluşlar, bitişler. Dönüp de duran şu günler, geceler. Seni senden istemektir. Bütün isteyişler. Bütün bekleyişler. Bütün isteyişler. Bütün bekleyişler.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Kutsal topraklara kavuşma hayali taşıyan 1.875.046 hacı adayı için bugün heyecan dorukta. 2027 yılı hac kuralları Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen törenle noter huzurunda çekildi. Türkiye'ye tahsis edilen 84.942 kişilik kota kapsamında mübarek topraklara gidecek isimler belirlendi. Kura töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, hac ibadetinin bir tevhid ve İslam kardeşliği mektebi olduğunu vurgulayarak, Rahman'ın misafirlerine hizmet etmeyi en büyük şeref kabul ettiklerini ifade etti. Hacı adayları kura sonuçlarını saat 20'den itibaren E-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Hak kazanan adayların kesin kayıtları ise 30 Temmuz 18 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Yolculuk takvimi de netleşti. Hac kafileleri 17 Nisan 11 Mayıs tarihleri arasında kutsal topraklara hareket edecek. Dönüşler ise 20 Mayıs 15 Haziran arasında gerçekleşecek. Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Temelli Mahallesi'nde R-44 tipi bir eğitim helikopteri kaza kırıma uğradı. Kazada yaralanan iki kişiden pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybederken, yaralanan Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu tedavi altına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek başsağlığı mesajı yayımlarken, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazanın nedenini araştırmak üzere bir Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Koordinesi'nde iki Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği ve adli soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. Soykırımcı İsrail'in ateşkese rağmen Gazze şeridine yönelik saldırıları sürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bölgeye son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 12 Filistinli daha şehit olurken 12 kişi de yaralandı. Ateşkesin ilan edildiği tarihten bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 1180'e ulaşırken, Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılardaki toplam can kaybı ise 73.305'e yükseldi. Bölgede enkaz altındaki binlerce cenazeye ve yaralılara yetersiz imkanlar nedeniyle ulaşılamadığı bildiriliyor. Eskişehir'de bulunan TUSAŞ Motor Sanayi AŞ yerleşkesinde dün akşam saatlerinde çıkan yangın ekiplerin karadan ve havadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda fabrika personeli güvenli şekilde tahliye edilirken yangının çıkış nedenine ilişkin teknik inceleme başlatıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün yangının söndürüldüğünü ve gerekli tedbirler alınarak Milli Savunma

0: savunma sanayi projelerinin aksamadan devam edeceğini açıkladı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan başlayarak İstanbul ve Eskişehir gibi illerde de yerleşim yerlerine kadar inen iri çekirgeler vatandaşları endişelendirdi. Uzmanlar boylarıyla dikkat çeken bu etçil çekirgelerin insanlara zarar vermediğini, aksine zararlı böcekleri tüketerek doğaya ve tarıma fayda sağladıklarını vurguladı. Sosyal medyadaki çekirge istilası iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Tarım ve Orman Bakanlığı ise bu canlıların Türkiye'nin kendi doğal ekosisteminde yer alan türler olduğunu ve tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir istilanın söz konusu olmadığını bildirdi. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçları devlet okullarının başarısını gözler önüne serdi. ÖSYM verilerine göre temel yeterlilik, alan yeterlilik ve yabancı dil testi oturumlarındaki Türkiye birincilerinin tamamı devlet okullarından çıkarken yüksek eğitim ücretleriyle gündeme gelen özel liseler zirvede yer alamadı. Kabataş Erkek Lisesi 3 öğrencisiyle 4 kategoride birincilik elde ederken Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi AYT Sözel ve YDT Arapça birinciliklerinin yanı sıra İlk binde elde ettiği 78 dereceyle sınava damga vurdu. ÖSYM kontenjan kılavuzunu yayımlarken adaylar için tercih maratonu 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Güvenle izleyin ilkesiyle yayın hayatını sürdüren Diyanet TV, zengin ve dinamik içeriklerden oluşan yaz ekranını izleyicilerle buluşturuyor. Kültür, sanat, aile ve dini içeriklerin yanı sıra çocuklara yönelik özel yapımlarında yer aldığı yeni sezonda Hayatı Anlamak, Bir Sorun Var ve Bir Yuvamız Var gibi yeni programlar ekrana geliyor. Minik izleyiciler için yaz neşesi ve Bir Çocuk Bir Dünya gibi renkli içerikler sunan Diyanet TV, Kur'an Öğreniyorum ve Günün Bereketi gibi sevilen yayınlarla unutulmaz tarihi dizileri de yaz boyunca izleyiciyle buluşturmaya devam edecek.
1: Hava Durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Trabzon, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ve Van'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul 34, İzmir 38, Antalya 44, Eskişehir 33, Trabzon 27, Erzurum 29, Gaziantep 39 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 46, Kudüs ve Lefkoşa 34, Girne ve Gümülcine 32, Saraybosna 21 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

19. Kalbin dengesi için 5 büyük mahrumiyetten sakın. Nasıl ki bedenimizdeki organik kalbin dengede bulunması bazı şeylerden sakınmaya bağlıysa, manevi dünyamızın ana kumanda merkezi olan kalbin dengede kalması da bazı şeylerden sakınmaya bağlıdır. Peki bunlar nelerdir? Rabbimiz bu varlık aleminde her şeyi bir sebebe bağlamıştır. Mesela yağmurun yağması için bulut sebeptir. Çocuğun doğması için annesi ve babası bir sebeptir. Bitkinin hayatta kalması için su bir sebeptir. Nasıl ki varlık aleminde böyle bir sebeplilik ilişkisi varsa, insanın hayatında da böyle bir takım sebeplilikler vardır. İnsan Allah'ın varlık alemindeki ve insanlar arasındaki yürürlükte olan denklemine riayet ederse, hem bu dünyada hem de ahirette huzura erer. Bu kanunlara riayet etmezse, bu dünyada da ahirette de huzuru yakalayamaz. Şimdi ayetlerde dile getirilen 5 önemli denklemden söz edelim. İnsanlar 5 şeyi terk ederlerse 5 şeyden mahrum kalırlar. 1. Şükrü terk eden elindeki nimetin daha da artmasından mahrum kalır. Kafes kuşun kaçmasına engel olduğu gibi şükür de nimetin elden çıkmasına engel olur. Üstelik o nimetin daha da artmasına vesile olur. Bu formülü Rabbimiz şu ayette ortaya koymuştur. Hani Rabbiniz, eğer şükrederseniz size nimetimi daha çok vereceğim, nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım pek şiddetlidir diye bildirmişti. 2. Duayı terk eden icabet nimetinden mahrum kalır. Dua çağrı demektir. Dua eden kimse Rabbini yardıma çağırıyordur. Rabbimiz kullarının çağrısını asla duymazdan gelmez, mutlaka bir cevap verir. Bu cevap bazen kulun istediğini vermek suretiyle olur, bazen onun istediğinden daha farklı ama onun için daha hayırlı olan bir şey vererek olur. Bazen de bu dünyada bir şey vermeyip sevabını ahirette almak üzere duasını ahiret azığı kılmak suretiyle olur. Rabbimiz dua edenlerin duasına icabet edeceğini şu şekilde bildirir. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulabilsinler. Yine Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. 3. Zikri terk eden Allah'ın kendisini anmasından mahrum kalır. Rabbimiz bir ayette şöyle buyurmaktadır. Artık siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana nankörlük etmeyin. Peygamberimizin belirttiğine göre Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Kulum beni yalnızken zikrettiğinde ben de onu kendi başıma anarım. Kulum beni bir topluluk içinde andığında ben onu ondan daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. Siz şimdi bunları duyarken aklınıza, madem ki ben Rabbimi anınca o da beni anıyor, işte ben de onun adını anacağım diyerek, La ilahe illallah, Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber deseniz bilin ki Allah da şu an sizi anıyor. Allah'a kendi adınızı zikrettirmekten büyük bir nimet olabilir mi? Alemlerin Rabbine adınızı andırmaktan büyük bir bahtiyarlık olur mu? Bunu terk ettiğinizde nasıl bir bedbahtlığa mahkum olacağınızı düşünsenize. 4. Tövbe ve istiğfarı terk eden günahlarının bağışlanması nimetinden mahrum kalır. Peygamberler dışında hiçbir insan masum, günahsız değildir. Ölümünse ne zaman bizi yakalayacağını asla bilemeyiz. Günahlarımıza tövbe etmeden öldüğümüz takdirde, Rabbimiz bu günahları bağışlayabilir de, bağışlamayabilir de. Ancak samimi olarak tövbe ettiğimizde günahlarımızı bağışlayacağını defalarca belirtiyor. Şimdi tövbeyi, istiğfarı terk edenler nasıl bir nimeti teptiklerinin farkındalar mı? 5. Allah yolunda malını harcamayı terk eden, malının artırılarak bereketlendirilmesi nimetinden mahrum kalır. Rabbimiz onlarca ayette Allah yolunda harcanan malın asla azalmayacağını, bereketleneceğini, sahibine ahirette kazandıracağı gibi dünyada da artırılacağını bildirir. Hal böyleyken cimrilik eden, kendi aleyhine cimrilik etmiş,
malını artırma ve bereketlendirme nimetinden mahrum kalmış olur. Rabbimiz şöyle buyuruyor: onları doğru yola iletmek senin üzerine borç değildir. Fakat Allah dilediğini doğru yola iletir. Hayır için yaptığınız her harcama kendiniz içindir. Verdiklerinizi ancak Allah rızası için verirsiniz. Hayır için yaptığınız her harcamanın karşılığını da hiçbir haksızlığa uğramaksızın tam olarak alacaksınız. Ey müminler! İşte siz Allah yolunda harcama yapmaya çağrılıyorsunuz. Fakat içinizden bir kısmı cimrilik ediyor. Halbuki cimrilik eden ancak kendine karşı cimrilik etmiş olur. Zira Allah zengindir, sizse yoksulsunuz. Eğer hak çağrısına sırtınızı dönerseniz,

0: Allah sizin yerinize başka bir topluluk getirir. Sonra onlar sizin gibi olmazlar. Duamız. Rabbimiz bizleri kendisinin koyduğu bu kurallara uyan ve mahrumiyetten kurtulan bahtiyar kullarından eylesin. Bizleri nefsine uyup da nimetleri kaçıran bedbahtlar olmaktan muhafaza eylesin.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

0: Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken,

Hüsnü Hal. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman, üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yerde böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şeyi görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası, şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti anacığı namazdayken küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş. Hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık, kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya. Orada mı, şurada mı derken, kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken, hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş, yağmurda iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş. Kala kalmış öylece karanlığın ortasında, yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk. Vata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına. Pamuğum demiş, sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı, kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş, tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış,
Sonra da kuzucuğuna, "Kuzum, canım pamuğum," demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 22 Temmuz 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 8 Safer 1448. Rumi takvime göre 9 Temmuz 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Yunus suresinden mesajlar. Kur'an'ın 10. suresidir. Hicretten bir yıl kadar önce Mekkeli müşriklerin Allah Resulüne bir türlü icabet etmedikleri, iman ümidinin giderek azaldığı bir dönemde nazil olmuştur. Sure ismini 98. ayette bir kez geçen Hazreti Yunus kıssasından almıştır. Mekkelilerden Yunus peygamberin kavminin kıssasına kulak vermeleri istenmekte, helak olma haberini aldıktan sonra iman edip tövbe eden ve azaba uğramaktan kurtulan tek kavmin Hazreti Yunus aleyhisselamın kavmi olduğu bildirilmektedir. Bu surede tevhid, nübüvvet, kitaplara ve ahirete iman, peygamberlerin tevhid mücadelesi, kıyamet sahneleri anlatılmakta, Allah'ın kişiye zarar vermeyi veya fayda sağlamayı dilemesi durumunda buna kimsenin engel olamayacağı haber verilmekte, müminlerin dünyada biriktirecekleri servetle değil, ondan daha değerli olan Allah'ın lütuf ve rahmetiyle sevinmelerinin gerektiği bildirilmekte, Kur'an'ın Allah'tan gelen bir öğüt, manevi hastalıklar için şifa, İnananlar için hidayet ve rahmet kaynağı olduğu vurgulanmaktadır. Bir ayet. Bilesiniz ki Allah dostlarına asla korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Onlar ki iman etmişler ve takvaya ermişlerdir. Onlara hem bu dünya hayatında hem de ahirette müjdeler olsun. Yunus Suresi 62. Ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Kutsal topraklara kavuşma hayali taşıyan 1.875.046 hacı adayı için bugün heyecan dorukta. 2027 yılı haç kuralları Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen törenle noter huzurunda çekildi. Türkiye'ye tahsis edilen 84.942 kişilik kota kapsamında mübarek topraklara gidecek isimler belirlendi. Kura töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, hac ibadetinin bir tevhid ve İslam kardeşliği mektebi olduğunu vurgulayarak, Rahman'ın misafirlerine hizmet etmeyi en büyük şeref kabul ettiklerini ifade etti. Hacı adayları kura sonuçlarını saat 20'den itibaren E-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Hak kazanan adayların kesin kayıtları ise 30 Temmuz 18 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Yolculuk takvimi de netleşti. Hac kafileleri 17 Nisan 11 Mayıs tarihleri arasında kutsal topraklara hareket edecek. Dönüşler ise 20 Mayıs 15 Haziran arasında gerçekleşecek. Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Temelli Mahallesi'nde R-44 tipi bir eğitim helikopteri kaza kırıma uğradı. Kazada yaralanan iki kişiden pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybederken, yaralanan Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu tedavi altına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek başsağlığı mesajı yayımlarken, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazanın nedenini araştırmak üzere bir Cumhuriyet Başsavcısı Vekili koordinesinde iki Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği ve adli soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. Soykırımcı İsrail'in ateşkese rağmen Gazze şeridine yönelik saldırıları sürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bölgeye son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 12 Filistinli daha şehit olurken 12 kişi de yaralandı. Ateşkesin ilan edildiği tarihten bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 1180'e ulaşırken, Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılardaki toplam can kaybı ise 73.305'e yükseldi. Bölgede enkaz altındaki binlerce cenazeye ve yaralılara yetersiz imkanlar nedeniyle ulaşılamadığı bildiriliyor. Eskişehir'de bulunan TUSAŞ Motor Sanayi AŞ yerleşkesinde dün akşam saatlerinde çıkan yangın ekiplerin karadan ve havadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda fabrika personeli güvenli şekilde tahliye edilirken yangının çıkış nedenine ilişkin teknik inceleme başlatıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, yangının söndürüldüğünü ve gerekli tedbirler alınarak milli savunma sanayi projelerinin aksamadan devam edeceğini açıkladı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan başlayarak İstanbul ve Eskişehir gibi illerde de yerleşim yerlerine kadar inen iri çekirgeler vatandaşları endişelendirdi. Uzmanlar boylarıyla dikkat çeken bu etçil çekirgelerin insanlara zarar vermediğini, aksine zararlı böcekleri tüketerek doğaya ve tarıma fayda sağladıklarını vurguladı. Sosyal medyadaki çekirge istilası iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Tarım ve Orman Bakanlığı ise bu canlıların Türkiye'nin kendi doğal ekosisteminde yer alan türler olduğunu ve tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir istilanın söz konusu olmadığını bildirdi. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçları devlet okullarının başarısını gözler önüne serdi. ÖSYM verilerine göre temel yeterlilik, alan yeterlilik ve yabancı dil testi oturumlarındaki Türkiye birincilerinin tamamı devlet okullarından çıkarken

0: Yüksek eğitim ücretleriyle gündeme gelen özel liseler zirvede yer alamadı. Kabataş Erkek Lisesi 3 öğrencisiyle 4 kategoride birincilik elde ederken, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, AYT Sözel ve YDT Arapça birinciliklerinin yanı sıra ilk binde elde ettiği 78 dereceyle sınava damga vurdu. ÖSYM kontenjan kılavuzunu yayımlarken, adaylar için tercih maratonu 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Güvenle izleyin ilkesiyle yayın hayatını sürdüren Diyanet TV, zengin ve dinamik içeriklerden oluşan yaz ekranını izleyicilerle buluşturuyor. Kültür, sanat, aile ve dini içeriklerin yanı sıra çocuklara yönelik özel yapımlarında yer aldığı yeni sezonda Hayatı Anlamak, Bir Sorun Var ve Bir Yuvamız Var gibi yeni programlar ekrana geliyor. Minik izleyiciler için yaz neşesi ve Bir Çocuk Bir Dünya gibi renkli içerikler sunan Diyanet TV, Kur'an Öğreniyorum ve Günün Bereketi gibi sevilen yayınlarla unutulmaz tarihi dizileri de yaz boyunca izleyiciyle buluşturmaya devam edecek.
1: Hava Durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Trabzon, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ve Van'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul 34, İzmir 38, Antalya 44, Eskişehir 33, Trabzon 27, Erzurum 29, Gaziantep 39 derece. Bazı dış merkezlere gelince, Mekke 42, Medine 46, Kudüs ve Lefkoşa 34, Girne ve Gümülcine 32, Saraybosna 21 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bugün sizleri doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle bilinen ve özellikle bu zenginliklerin içinde kendine özgü bir hikayesi olan Orhan Gazi Camii Şerifi'nin bulunduğu Zonguldak vilayetimize doğru yola çıkıyoruz. Efendim, Orhan Gazi Camii Şerifi yahut daha evvelki ismiyle Ayasofya Mabedi bu güzelliğin hakikaten tamamlayıcısı olarak karşımızda durmakta. Kıymetli dostlar, surlarla kaplı iç şehir alanı Bizanslılar döneminde Ayasofya Kilisesi'nin inşa edildiği yer olarak tarihe geçmiş. Ayasofya kutsal akıl anlamına gelir ve yapıldığı dönemin mimari zarafetini yansıtan bir kilise olarak hizmet vermiştir. Bu kilise zamanla Zonguldak'ın tarihine tanıklık eden nadir yapılar arasında kendine sağlam bir yer bulmuştur. Bizans İmparatorluğu'nun hakimiyeti altında inşa edilen Ayasofya Kilisesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun fetihleriyle birlikte camiye dönüştürülmüş. Osmanlı döneminde cami kültürüne ev sahipliği yapan bu tarihi yapı, Zonguldak'ın dini ve kültürel geçmişinde önemli bir rol oynamış. Camiye çevrilme süreci şehrin tarihinde dönüm noktalarından biri olarak kabul edilmekte. Kıymetli dostlar, camiye dönüştürülen Ayasofya, zamanla Orhan Gazi'nin adını taşıyan Orta Camii olarak anılmaya başlanmış dediğimiz gibi. Orhan Gazi Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu olan Osman Gazi'nin oğlu ve ilk Osmanlı padişahlarından biridir. Orhan Gazi'nin bu camiye adının verilmesi şehirdeki tarihi ve kültürel bağları daha da güçlendirmiştir. Orhan Gazi Camii Şerifi tarihi bir dönüşüm geçirmesine rağmen mimari zarafetini korumakta. Bizans İmparatorluğu'nun etkilerini taşıyan kilise mimarisi, Osmanlı dönemindeki cami mimarisiyle birleşerek benzersiz bir eser ortaya çıkarmış. Minaresi, kubbesi ve iç mekanındaki detaylar ziyaretçilere geçmişin izlerini taşıyan bir atmosfer sunmakta. Orhan Gazi Camii Şerifi sadece tarihi bir mekan olmanın ötesinde ziyaretçilere çeşitli imkanlar sunan bir alan haline gelmiş süreç içerisinde. Camii Şerif çevresinde bulunan bahçe düzenlemeleri, dinlenme alanları ve çeşitli tesisler ziyaretçilerin burada keyifli vakit geçirmelerine olanak tanımakta. Zonguldak'ın kalbinde ihtişamlı bir şekilde yükselen Orhan Gazi Camii Şerifi, surlarla çevrili şehir alanının tarihine ışık tutan önemli bir yapı. Ayasofya Kilisesi'nden Orta Camii'ye dönüşen bu tarihi mekan, hem şehir sakinlerinin hem de ziyaretçilerin ilgisini ve alakasını çekmekte. Zonguldak'ın tarihine duyulan bu derin ilgi, Orhan Gazi Camii Şerifi'nin zamanla şehir simgelerinden biri haline gelmesine sebep olmuş. Kıymetli dostlar, tarihi süreç içerisinde bize birçok tarihi eser ikram eden, armağan eden Osmanlı Devleti, Osmanlı İmparatorluğu, özellikle padişahların isimlerini vermiş olduğu camileri çok harikulade bir şekilde tezyin etmiş, donatmış. Ve nihayetinde elbette bir fetih hakkı olarak, kılıç hakkı olarak fethedildikten sonra kiliseyken camiye dönüştürülen bu yapılarda özellikle tarihi özellikleri muhafaza edilerek ibadethaneye, cami-i şerife çevrilerek o mekanların manevi muhabbetiyle birlikte din-i mübini İslam'ın mekanı haline dönüştürülmesi bu güzel biçimde sağlanmış ve bütün insanlığa ikram edilmiş. Biz de Zonguldak vilayetimizde yer alan, bir dönem Ayasofya Kilisesi olarak bilinen, fetihten sonra Orhan Gazi Camii yahut Orta Camii olarak adlandırılan bu muhteşem mabedi sizlerle birlikte ziyaret ettik. Tarih ve Mekan programının bugün de sonuna geldik. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hoşça kalın efendim.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

aşkın bahtına dalmayan, canını feda kılmayan, senin cemalin görmeyen,

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Her an can verme zamanıdır. Her an canından bir miktar yokluğa gitmektedir. Ve ömrü tükenmektedir. Senin ömrün bir altın torbaya benzer. Geceyle gündüz de altınları sayan iki kişidir. O iki kişi ömür torbasındaki altınları bilmeden anlamadan sayar dururlar ve yokluğa atarlar. Sonunda ömür torbası boşalır, hayatın anlamı ve nuru kalmaz. Nihayetinde dünya işi de böyledir. İşlerin bitmeden bırakıp gidersin. Dünyadaki işlerin yarım ve ekmeğin de pişmemiş olarak kalır. Mezar yapmak ne taşladır, ne tahtayla, ne de keçeyledir. Lekesiz bir gönülde, kendi iç temizlik aleminde kendine bir mezar kazman ve Allah'ın zatı büyük varlığı önünde kendi benliğini, küçük varlığını defnetmen, yok etmen gerekir. Allah yolunda toprak olarak gama gömülmeden aşkının mecnunu, güzelliğinin meftunu olman gerektir ki nefsin onun manevi nefesinden feyz alsın, yardımlar görsün.

0: Reklam.
1: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası dünya katılım var.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
0: Reklam.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Kişi iyi adıyla beğenilir. Kötü olunca ardından beddua edilir. Kötülerin gücü kuvveti erir gider. Kötülük bir yangındır. Önüne geleni yakar. Geçmiştekilere şöyle bir bak. İster vatandaş, ister dünyaya padişah olsun, hangisi bilgiyi rehber edindiyse, zamanın ve dünyanın egemenliğini ellerinde tutmuşlardır.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Kamu spotu.
8: Günün yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, Ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

namazını kıldırınca cemaate yönelerek şehadet kelimelerini söyledikten sonra, "Ey insanlar, Allah'a hamdolsun ki vallahi ben bu geceyi gaflet içinde geçirmediğim gibi durumunuzdan da habersiz değildim. Fakat bu namazın üzerinize farz kılınmasından endişelendim. Siz gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız." buyurdu. "Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir."

0: Reklam.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası...
1: Dünya Katılım var.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
0: Reklam.
4: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sev

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Kutsal topraklara kavuşma hayali taşıyan 1.875.046 Hacı adayı için bugün heyecan dorukta. 2027 yılı Hac kuralları Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen törenle noter huzurunda çekildi. Türkiye'ye tahsis edilen 84.942 kişilik kota kapsamında mübarek topraklara gidecek isimler belirlendi. Kura töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Hac ibadetinin bir tevhid ve İslam kardeşliği mektebi olduğunu vurgulayarak Rahman'ın misafirlerine hizmet etmeyi en büyük şeref kabul ettiklerini ifade etti. Hacı adayları kura sonuçlarını saat 20'den itibaren E-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Hak kazanan adayların kesin kayıtları ise 30 Temmuz 18 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Yolculuk takvimi de netleşti. Hac kafileleri 17 Nisan 11 Mayıs tarihleri arasında kutsal topraklara hareket edecek. Dönüşler ise 20 Mayıs 15 Haziran arasında gerçekleşecek. Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Temelli Mahallesi'nde R-44 tipi bir eğitim helikopteri kaza kırıma uğradı. Kazada yaralanan iki kişiden pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybederken, yaralanan Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu tedavi altına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek başsağlığı mesajı yayımlarken, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazanın nedenini araştırmak üzere bir Cumhuriyet Başsavcısı vekili koordinesinde iki Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği ve adli soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. Soykırımcı İsrail'in ateşkese rağmen Gazze şeridine yönelik saldırıları sürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bölgeye son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 12 Filistinli daha şehit olurken 12 kişi de yaralandı. Ateşkesin ilan edildiği tarihten bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 1180'e ulaşırken, Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılardaki toplam can kaybı ise 73.305'e yükseldi. Bölgede enkaz altındaki binlerce cenazeye ve yaralılara yetersiz imkanlar nedeniyle ulaşılamadığı bildiriliyor. Eskişehir'de bulunan TUSAŞ Motor Sanayi AŞ yerleşkesinde dün akşam saatlerinde çıkan yangın ekiplerin karadan ve havadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda fabrika personeli güvenli şekilde tahliye edilirken yangının çıkış nedenine ilişkin teknik inceleme başlatıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, yangının söndürüldüğünü ve gerekli tedbirler alınarak milli savunma sanayi projelerinin aksamadan devam edeceğini açıkladı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan başlayarak İstanbul ve Eskişehir gibi illerde de yerleşim yerlerine kadar inen iri çekirgeler vatandaşları endişelendirdi. Uzmanlar boylarıyla dikkat çeken bu etçil çekirgelerin insanlara zarar vermediğini, aksine zararlı böcekleri tüketerek doğaya ve tarıma fayda sağladıklarını vurguladı. Sosyal medyadaki çekirge istilası iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Tarım ve Orman Bakanlığı ise bu canlıların Türkiye'nin kendi doğal ekosisteminde yer alan türler olduğunu ve tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir istilanın söz konusu olmadığını bildirdi. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçları devlet okullarının başarısını gözler önüne serdi. ÖSYM verilerine göre temel yeterlilik, alan yeterlilik ve yabancı dil testi oturumlarındaki Türkiye birincilerinin tamamı devlet okullarından çıkarken yüksek eğitim ücretleriyle gündeme gelen özel liseler zirvede yer alamadı. Kabataş Erkek Lisesi 3 öğrencisiyle 4 kategoride birincilik elde ederken Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi AYT Sözel ve YDT Arapça birinciliklerinin yanı sıra İlk binde elde ettiği 78 dereceyle sınava damga vurdu. ÖSYM kontenjan kılavuzunu yayımlarken adaylar için tercih maratonu 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Güvenle izleyin ilkesiyle yayın hayatını sürdüren Diyanet TV, zengin ve dinamik içeriklerden oluşan yaz ekranını izleyicilerle buluşturuyor. Kültür, sanat, aile ve dini içeriklerin yanı sıra çocuklara yönelik özel yapımların da yer aldığı yeni sezonda hayatı anlamak, Bir Sorun Var ve Bir Yuvamız Var gibi yeni programlar ekrana geliyor. Minik izleyiciler için Yaz Neşesi ve Bir Çocuk Bir Dünya gibi renkli içerikler sunan Diyanet TV, Kur'an Öğreniyorum ve Günün Bereketi gibi sevilen yayınlarla unutulmaz tarihi dizileri de yaz boyunca izleyiciyle buluşturmaya devam edecek.
1: Hava Durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Trabzon, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ve Van'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul 34, İzmir 38, Antalya 44, Eskişehir 33, Trabzon 27, Erzurum 29, Gaziantep 39 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 46, Kudüs ve Lefkoşa 34, Girne ve Gümülcine 32, Saraybosna 21 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar, beyler, kıymetli gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Sizlerin sorularıyla çıktık yola ve yol almaya devam ediyoruz. Sorulan sorulara verilen cevaplar belki de sorandan çok duyana tesir etti, kim bilir. Siz de sorularınızı zihninizde saklamak yerine bize gönderin, nasıl bir hayra vesile olacaksınız bilinmez. Sorularınızı bilgi@diyanetradyo.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Sizin temsilciniz ben Selman Tuna. Sizin adınıza sorularınızı sormak için hazırım. Sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata hocam da hazırlar. Hocam nasılsınız?
2: Elhamdülillah. Sizler nasılsınız?
1: Hamdolsun. Çok zor bir soru var hocam sırada.
2: Hayırdır?
1: Hayır, şöyle, soru çok kısa. Ama ben uzun tarafından soracağım şimdi. Kısa tarafı şu: evlenmemek günah mı?
2: Evet,
1: demiş
2: ya.
1: Şimdi onu anlayarak, anlamaya, yorumlamaya çalışalım. İşte severek, tanıyarak yahut görücü, neyse usul, bir birliktelik oldu, bir yuva kuruldu. Erkekler hep hanımefendilerin kendilerini anlamadığından ya da onları anlayamamaktan şikayet eder. Hanımefendilerin de böyle bir şikayeti var. Beyefendilerin de böyle bir şikayeti var. Zıt kutuplar gibiyiz. Birbirimizi anlayamıyor. Yoruyoruz. Evlilik işte içinde boğulma hissi olunca bekarlık sultanlıkmış yahu diyerek bundan vazgeçenler meydana geliyor. Hayatımın her tarafına ortak, bir yere gidiyorum, haber vermem lazım. Bir yerden geleceğim. Çoluk çocuk masrafı derdi. Bir şey yaparsın, yaranamazsın, çiçek getirirsin. Niye buna masraf ettin? Getirmezsin. Sen ne biçim insansın? Ne tarafından ne yapsam eleştiriliyorum. Sıkıldım yahu, ben beceremedim bu işi diyebiliyor olan, hanımefendiyi suçlamaya çalışan, muhtemelde hanımefendinin eşini suçladığı nice vakalar var. Buradan bakıp hepsinden aman efendim ben istemiyorum, ben evlenmek de yuva kurmak da istemiyorum deyip arkasını dönmek kişinin seçimi olabilir ama buradan bir zarara girer mi

0: bir zarar meydana gelir mi? Evlenmemek bu yüzden günah mı? Nasıl yorumlayacağız?
1: Evlenmemek günahtır diyemeyiz. Hı-hı. Evlenmemek günah değil. Neden söylüyoruz? Mesela tarihte bakıyoruz. Hazreti İsa Efendimiz evlenmemiş. Hı-hı. Peygamber. Hazreti Yahya Efendimiz aleyhisselam evlenmemiş. Bunlar tarihi kayıtlarda var. Özellikle Efendimiz'e çok yakın yaşayan Suffe ehli, yani Medine-i Münevvere'de Peygamber Mescidi'nin hemen bir kenarında sürekli ilimle meşgul olan ve Efendimiz'in hadis-i şeriflerini anlamaya çalışan, gelen ayetleri yazan ve dağıtan, tefsir eden sahabe efendilerimizden bir kısmı evlenmemişler. Tarihte de bazı meşhur alimlerin evlenmediğini biliyoruz. O zaman evliliğin hükmü ne? Hı-hı. Günah değilse. Hı-hı. Evlilik Efendimizin teşvik ettiği sünnet.
0: Eyvallah.
1: Neden? Evlenmek insan fıtratına, doğasına, doğuştan getirdiği duygularına uygun bir davranış. Bana göre insani bir ihtiyaç. Bu ihtiyacın tabii yollarla karşılanması için insanda bir takım duygular var. Bu duyguların karşılanmasını sağlayacak en tabii yol evlilik. Hı hı. Şimdi belki evlilik günah mı penceresine şu nazarla bakmak lazım. Meşru bir mazeret olmadıkça evlilik terk edilmemesi gereken de bir sünnet. Altını çizelim. Efendimizin evlilik benim sünnetimdir dediği, özellikle vurgu yaptığı bir husus bu. Mesela evlenilmediği takdirde, Allah korusun, harama düşme, zinaya düşme ihtimali yüksek olan kimselerin evlenmesi vacip. Kimi alim bunu evlenmesi farzdır der. Bunu diyen alimler de var. Çünkü haramdan sakınmak gerekiyor. Evlenmediği takdirde, Allah esirgesin, dinleyenlerimi ben tenzih ediyorum, harama düşme ihtimali olanların en azından bizim Din İşleri Yüksek Kurulumuzun konuya bakış açısından cevaplayacak olursak, harama düşme ihtimali olanların evlenmesi vacip. Evlilik bu anlamda bir insanı zor bir şartlar oluşturan dünyada sığınılacak bir liman gibi. O dalgalardan, fırtınalardan insan nefsini sürekli sağa sola çekecek ve onu, Allah esirgesin, yoracak, haramlarla bitap düşürecek şeylerden esirgeyen ve fıtratına uygun, ana sütü gibi tabii hoş bir ortam. Sizin biraz evvel soruyu bana yöneltirken söylediğiniz o eşlerin birbirine yönelttiği o karşılıklı savunma mekanizmasından sadır olan cümleler, evet mümkün. Tuzu biberine rağmen evlilik istenirse uzun soluklu, sürdürülebilir, şartları yerine getirilirse evlilik sultanlık.
0: Evet.
1: Karşılıklı rıza ile, sevgiyle, sabırla kurulan bir evlilik. Ben aklım ereli söylüyorum, 40 yıldan fazla bir evlilik sürecini, maratonunu geride bırakmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Evlilik sultanlık. Bütün külfetine rağmen, bütün zahmetine rağmen, belki insanın bireysel özgürlüğü açısından bakıldığında koyduğu sınırlara rağmen, hak vermeye çalışıyorum o artık hem hanım kızın hem damat adayı gencin, işte evlendiğinde üzerine yüklenecek sorumlulukların onun bireysel özgürlüğü açısından ördüğü o surları da dikkate alarak söylüyorum, bilerek söylüyorum, evlilik sultanlık. Çünkü insanda doğuştan getirdiği duygular var, hormonları var, değil mi? Erkekte ayrı, kadında. Bunun tabii yolla karşılanmış. Çünkü İslam evliliği sadece insanların nefsi arzularının karşılanması olarak görmüyor ki. Hı hı. Bir ticari müessese olarak da görmüyor, bir şirket olarak da görmüyor. Mesela İslam'ın 5 korumayı gündeme getirdiği 5 temel esastan birisi neslin muhafazası. Zina niye haram? Nesli ifsat ettiği için, nesli bozduğu için.

0: evlilik, neslin devamını nikahla birlikte meşru kılan bir husus olduğu için önemli. Mesela evet, evlilik Efendimizin terk edilmesini istemediği bir sünneti, ama mesela Kur'an-ı Kerim'de Nur suresinin 32. ayetinde gençlerin evlenmesi tavsiye ediliyor. Bir de aile büyüklerinin, toplumdaki ileri gelenlerin evli olmayanları evlendirmesi konusunda onlara rehberlik görevi veriliyor. Hatta devamında evlenecek kişiler fakir olsalar da Allah'ın onları kendi lütfundan rızıklandıracağı, o fakirliğin geride kalacağına dair Nur suresinin 32. ayetinde müjdeler var. Evet. Mesela ya ben bu külfete nasıl tahammül edeyim? Düğün deseniz şöyle masraflı, sonrasında kiralar ve devamında gelecek şu kadar giderler var diye evliliğe karşı bir mesafe koymamak lazım. Evet, sık sık biz de programlarımızda değerlendiriyoruz. Evliliği kolaylaştıralım. Ne demek evliliği kolaylaştıralım? Taraflar birbirine ilave kurallar koymasınlar. Şüphesiz insan hayatta, işte tırnak içinde söylüyorum, bir kere evleneceğiz. X, Y şahıs işte düğün yaparken şu merasimleri yaptı, şu hediyeleri verdi, şu takıları taktı, benim ondan neyim eksik gibi bir takım sözler söylenebilir. Ama ne olur, eğer böyle söylendiğinde evliliğin önüne yeni bariyerler konacak ve taraflar yaklaşmaktan çok birbirinden uzaklaşacaksa, bu evliliğin önünde engeldir ve evliliği zorlaştırmadır. Evet. Ben evliliği kolaylaştırın derken zaten dünya zor, hakikaten zor. İnsanlar ciddi geçim sıkıntıları yaşıyor. Mesela borçlanarak, geleceğimizi ipotek altına alarak, uzun taksitlerle, her ay ödenecek bir takım giderlerle, her ödeme esnasında da karşılıklı işte senin yüzünden biz bu masraflara girdik.
1: Ya.
0: Hala evliliğimizin üzerinden şu kadar zaman. Hala belki diyoruz. Ayrılıkların sebepleri de kısmen bu tür haller olabiliyor. O zaman bunca sözü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifiyle tamamlayalım. Uygun görürsen Selman Bey. Ey gençler diyor. Sizden evlenmeye güç yetirenler evlensin. Nikah benim sünnetimdir diyor. Bunlar Buhari'de geçen, Müslim'de geçen, çok muteber hadis kaynaklarında geçen ifadeler. Evlilik benim sünnetimdir. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Allah korusun. Evleniniz. Çünkü ben diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim. O çokluk da nitelikli bir çokluk. Allah yar ve yardım
1: etsin. Amin, amin. Allah razı olsun. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
2: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

0: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 22 Temmuz 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 8 Safer 1448. Rumi takvime göre 9 Temmuz 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Yunus suresinden mesajlar. Kur'an'ın 10. suresidir. Hicretten bir yıl kadar önce Mekkeli müşriklerin Allah Resulüne bir türlü icabet etmedikleri, iman ümidinin giderek azaldığı bir dönemde nazil olmuştur. Sure ismini 98. ayette bir kez geçen Hazreti Yunus kıssasından almıştır. Mekkelilerden Yunus peygamberin kavminin kıssasına kulak vermeleri istenmekte, helak olma haberini aldıktan sonra iman edip tövbe eden ve azaba uğramaktan kurtulan tek kavmin Hazreti Yunus aleyhisselamın kavmi olduğu bildirilmektedir. Bu surede tevhid, nübüvvet, kitaplara ve ahirete iman, peygamberlerin tevhid mücadelesi, kıyamet sahneleri anlatılmakta, Allah'ın kişiye zarar vermeyi veya fayda sağlamayı dilemesi durumunda buna kimsenin engel olamayacağı haber verilmekte, müminlerin dünyada biriktirecekleri servetle değil, ondan daha değerli olan Allah'ın lütuf ve rahmetiyle sevinmelerinin gerektiği bildirilmekte, Kur'an'ın Allah'tan gelen bir öğüt, manevi hastalıklar için şifa, İnananlar için hidayet ve rahmet kaynağı olduğu vurgulanmaktadır. Bir ayet. Bilesiniz ki Allah dostlarına asla korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Onlar ki iman etmişler ve takvaya ermişlerdir. Onlara hem bu dünya hayatında hem de ahirette müjdeler olsun. Yunus Suresi 62. Ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi. Reklam.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda.

Reklam. Düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar, dünü aktaran, bugünü önceleyen ve yarına yön veren özel içerikler, anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar ve daha fazlası için Diyanet TV. Ailenizle birlikte güvenle izleyin.

0: Günün Duası.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem camiye girerken, "Rabbim, günahımı affet, rahmet kapılarını bana aç," diye, camiden çıkarken de, "Rabbim, günahımı affet, lütuf kapılarını bana aç," diye dua ederdi.

İlmdir rabıtayı izzu ula, İlmdir baisi temkini safa, İlmdir zabıtayı cahu celal, İlmdir rabıtayı berrü neval. Değer ve yücelik rabıtası ilimdir. Değer ve yücelik bulmak istersen vesilesi ilimdir. Gönül berraklığı ve ağır başlılığın vesilesi de ilimdir.

0: Reklam.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası dünya katılım var.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
0: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Kutsal topraklara kavuşma hayali taşıyan 1.875.046 hacı adayı için bugün heyecan dorukta. 2027 yılı haç kuralları Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen törenle noter huzurunda çekildi. Türkiye'ye tahsis edilen 84.942 kişilik kota kapsamında mübarek topraklara gidecek isimler belirlendi. Kura töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, hac ibadetinin bir tevhid ve İslam kardeşliği mektebi olduğunu vurgulayarak, Rahman'ın misafirlerine hizmet etmeyi en büyük şeref kabul ettiklerini ifade etti. Hacı adayları kura sonuçlarını saat 20'den itibaren E-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Hak kazanan adayların kesin kayıtları ise 30 Temmuz 18 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Yolculuk takvimi de netleşti. Hac kafileleri 17 Nisan 11 Mayıs tarihleri arasında kutsal topraklara hareket edecek. Dönüşler ise 20 Mayıs 15 Haziran arasında gerçekleşecek. Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Temelli Mahallesi'nde R-44 tipi bir eğitim helikopteri kaza kırıma uğradı. Kazada yaralanan iki kişiden pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybederken, yaralanan Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu tedavi altına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek başsağlığı mesajı yayımlarken, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazanın nedenini araştırmak üzere bir Cumhuriyet Başsavcısı Vekili koordinesinde iki Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği ve adli soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. Soykırımcı İsrail'in ateşkese rağmen Gazze şeridine yönelik saldırıları sürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bölgeye son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 12 Filistinli daha şehit olurken 12 kişi de yaralandı. Ateşkesin ilan edildiği tarihten bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 1180'e ulaşırken, Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılardaki toplam can kaybı ise 73.305'e yükseldi. Bölgede enkaz altındaki binlerce cenazeye ve yaralılara yetersiz imkanlar nedeniyle ulaşılamadığı bildiriliyor. Eskişehir'de bulunan TUSAŞ Motor Sanayi AŞ yerleşkesinde dün akşam saatlerinde çıkan yangın ekiplerin karadan ve havadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda fabrika personeli güvenli şekilde tahliye edilirken yangının çıkış nedenine ilişkin teknik inceleme başlatıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, yangının söndürüldüğünü ve gerekli tedbirler alınarak milli savunma sanayi projelerinin aksamadan devam edeceğini açıkladı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan başlayarak İstanbul ve Eskişehir gibi illerde de yerleşim yerlerine kadar inen iri çekirgeler vatandaşları endişelendirdi. Uzmanlar boylarıyla dikkat çeken bu etçil çekirgelerin insanlara zarar vermediğini, aksine zararlı böcekleri tüketerek doğaya ve tarıma fayda sağladıklarını vurguladı. Sosyal medyadaki çekirge istilası iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Tarım ve Orman Bakanlığı ise bu canlıların Türkiye'nin kendi doğal ekosisteminde yer alan türler olduğunu ve tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir istilanın söz konusu olmadığını bildirdi. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçları devlet okullarının başarısını gözler önüne serdi. ÖSYM verilerine göre temel yeterlilik, alan yeterlilik ve yabancı dil testi oturumlarındaki Türkiye birincilerinin tamamı devlet okullarından çıkarken yüksek eğitim ücretleriyle gündeme gelen özel liseler zirvede yer alamadı. Kabataş Erkek Lisesi 3 öğrencisiyle 4 kategoride birincilik elde ederken Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi AYT Sözel ve YDT Arapça birinciliklerinin yanı sıra İlk binde elde ettiği 78 dereceyle sınava damga vurdu. ÖSYM kontenjan kılavuzunu yayımlarken adaylar için tercih maratonu 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Güvenle izleyin ilkesiyle yayın hayatını sürdüren Diyanet TV, zengin ve dinamik içeriklerden oluşan yaz ekranını izleyicilerle buluşturuyor. Kültür, sanat, aile ve dini içeriklerin yanı sıra çocuklara yönelik özel yapımların da yer aldığı yeni sezonda Hayatı Anlamak, Bir Sorun Var ve Bir Yuvamız Var gibi yeni programlar ekrana geliyor. Minik izleyiciler için Yaz Neşesi ve Bir Çocuk Bir Dünya gibi renkli içerikler sunan Diyanet TV, Kur'an Öğreniyorum ve Günün Bereketi gibi sevilen yayınlarla unutulmaz tarihi dizileri de yaz boyunca izleyiciyle buluşturmaya devam edecek.
0: Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Trabzon, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ve Van'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul 34, İzmir 38, Antalya 44, Eskişehir 33, Trabzon 27, Erzurum 29, Gaziantep 39 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 46, Kudüs ve Lefkoşa 34, Girne ve Gümülcine 32, Saraybosna 21 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan Çağatay Yedik.
1: Efendim hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Hayırlı bereketli vakitler diliyoruz. 22 Temmuz Çarşamba akşamında sizlerle birlikteyiz. 18.09.08 o civarlarda Türkiye saatleri efendim. Sizleri sevgiyle, muhabbetle, hürmetle selamlıyoruz. Tam da hayırlı akşamlar programının başladığını gösteren bir zaman dilimindeyiz. Hamdolsun sizlerle bizleri kavuşturan Yüce Mevlamıza ve Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Rabbim akşamımızı, vaktimizi bereketle eylesin, huzurlu, sağlıklı eylesin efendim. Hürmetlerimizi iletiyoruz, selamlarımızı iletiyoruz sizlere ve sizlerin de aynı şekilde kıymetli kelamlarınızı, dualarınızı, istek eserlerinizi, mesajlarınızı bekliyoruz efendim. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız. Reyhan Sevinç yapımcılığında bendeniz Çağatay Yetik sunumuyla hayırlı akşamlar başlıyor efendim. Kulaklarınızla ve gönüllerinizle buluşmaya an itibariyle başlıyoruz. Hamdolsun. Hoş geldiniz.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim hemen mesajlarımıza bakacağız. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Allah'ın rahmeti üzerimize olsun. Amin efendim. Sıradaki eser yol arkadaşım Çağlar Armağan olsun. Selametle İzmir'den Samet ben. Çok teşekkür ediyoruz. Bereketli akşamlar diliyoruz efendim. Allah'ın selamı, rahmeti tüm İslam alemini Müslümanların üzerine olsun. Amin efendim. Eskişehir'den Tuğba ben. Sizden canım eşim Ömer için Mustafa Cihat'tan Amenna eserini rica ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. İstek eserlerinizi bekliyoruz.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyor. Selamünaleyküm. Bağcılar'dan Yücel. Sıradaki eser Diyanet Radyo dinleyenlerine armağan olsun. Aleyküm selam. Bizden de size armağan olsun efendim. Hayırlı programlar Çağatay Bey, Melike Yıldız. Ben bugün doğum günüm. Sizinle paylaşmak istedim. Mevlam bereketli, sağlıklı, huzurlu bir ömür nasip eylesin efendim. Sizlere bütün eserlerimizi armağan edelim inşallah. Değerli eşimi sizler gibi güzel değerli Diyanet Radyomuzla buluşmuştuk diyor. Teşekkür ediyoruz. Huzurluyuz. Dualarınızı istiyoruz. Hayırlı yayınlar olsun. Hayırlı sağlıklı akşamlar diliyoruz efendim bizler de sizlere. Güzel bir eserimiz var yine sırada, sizlerle buluşturalım, ardından devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Diyanet Radyomuza sizlere hayırlı akşamlar diliyoruz. Sizleri severek takip ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sizlerden eşime ve Diyanet Radyo dinleyenlerine ve çalışanlarına Doğru Olsam Ok gibi eserini istiyorum. Eskişehir'den Nihal Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Selam olsun bizden de sizlere efendim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar abicim. Aleykümselam. Aydın'dan Fatih Taner Yüncüoğlu Demirden Duvarlar ilahisini kardeşim Melih Tığcıoğlu için istiyorum. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Güzel eserlerimiz var efendim sırada. Yine istemiş olduğumuz eserler. Onları sizlerle buluşturmaya devam edelim. Ardından tekrar kulaklarınızda olacağız.

0: Reklam. 1 gram altını bile kapınıza getiren
1: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
0: Reklam.
3: Hayırlı akşamlar devam ediyor. Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
4: Devam ediyoruz efendim. Kütahya Aloğlu köyü Lavantistan Lavanta Bahçesi'nden yazıyorum size. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar olsun. Sıradaki eser eşim Emine Hanım için istiyorum. Bütün dinleyenlere armağan olsun. Sağlıklı, sıhhatli günler diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Selamünaleyküm Diyanet Radyomuz, aleyküm selam. Sıradaki eseri bizler de istiyoruz diyor isimsiz dinleyicilerimiz. Tabii ki efendim sizlere de armağan, hiç merak etmeyiniz. Sessiz dinleyicilerimiz, sizin de mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Hemen şöyle aklıma gelmişken söyleyeyim. Şu anda bizleri dinleyen, uzun süredir yazmamış, yazamamış dinleyicilerimiz, yani sessiz dinleyicilerimiz, selamlarınızı ve istek eserlerinizi bekliyoruz efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

Hayırlı akşamlar devam ediyor. Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz programımıza. Mesajlarınız eşliğinde efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyoruz. Kahramanmaraş'tan Zeynep, canım anneme ve canım babama sıradaki eserleri armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Bizlerden de armağan olsun. Selamünaleyküm. Sessiz dinleyicilerinize hitap edince selam vermek istedim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sessiziz ama daimi dinleyiciler. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı programlar. Ama istiyoruz ki selamlarınızı görelim, alalım, selamlaşalım. Güzel bir şekilde bizler de sizlere eserler armağan edelim, selamlarımızı gönderelim. Bunu istiyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, aleykümselam. Yalova'dan Berber Rıdvan, sıradaki eseri şu anda tıraş olan Ali Önder kardeşime armağan ediyorum. Bizden de armağan olsun tabii ki efendim. Ve diğer sessiz dinleyicilerimiz şu an duydular mesela bu anonsumuzu ve şu an itibariyle bizleri dinlemeye başlayan diğer sessiz dinleyicilerimiz, sizin de selamlarınızı, istek eserlerinizi bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: bir hatırlatma bu zamanı. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.
1: Hayırlı akşamlar devam ediyor. Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
2: Efendim devam ediyoruz hemen mesajlarınızla birlikte. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. Eskişehir'den Mustafa, canım halam Esma için sordum sarı çiçeği eserini sizlerden rica edeceğim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizlere kolaylıklar diliyoruz efendim. Allah razı olsun. İyi akşamlar, kolay gelsin. Sessiz bir dinleyiciniz Ebu Talip, tüm Diyanet Radyo dinleyicilerine Fatih Koca'dan sen Mevla'yı seven de ilahisini armağan etmek istiyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Akşamınız bereketli olsun. Teşekkürler efendim cümlesiyle birlikte. İyi yayınlar diliyoruz. Adana'dan Sevda ben. Bir yandan balkonda manzarayı seyredip tefekkür ederken kulağım sizde ve güzel ezgilerinizde. Sıradaki eser değerli eşim Akif'e armağan olsun. Armağan olsun efendim. Hemen sıradaki güzel istek eserlerinizden bir tanesi daha efendim sizlerle buluşmayı bekliyor. Hemen buluşturalım. Ardından yine eserlerimiz sonrasında mesajlarınızı bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Aleykümselam. Konya'dan Hüseyin ben. Tevafuk denk geldim Diyanet Radyomuzu. Artık vazgeçilmez bir şekilde severek dinliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Daim olsun tabii ki. Eşref Ziya'dan kalksam ve dirilsem eserini istiyoruz. Allah razı olsun sizlerden de efendim. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar radyomuza. Hayırlı akşamlar. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun. Aksaray'dan Şüheda. Daimi dinleyicilerden teşekkür ediyoruz efendim. Sıradaki eser hafızlık yapan 3 evladım için istiyorum. Esila, Betül, Arif ve cami görevlisi olan eşim için de dua eder, dua bekleriz selametle. Bizler de efendim dualarınızı istiyoruz. Aydın Karacasu'dan yazıyorum. Hak bir gönül verdi bana eserini istiyorum. Gece gündüz sizi dinliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Eşref Ziya'dan Cayma Gönül eserini dinletirseniz sevinirim. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olunuz. İstanbul'dan Tuğba. Çok teşekkür ediyoruz efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Sessiz dinleyicilerimiz, özellikle sizin istek eserlerinizi, mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Reklam.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
0: Reklam.

Efendim devam ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar. Isparta'dan Ünzile Nur ben, Davraz Dağı'nın eteğinde Kur'an öğreten gönüllü öğretmenlerimize biz Kur'an'ın hadimleri eserini istiyoruz ve hediye ediyoruz. Teşekkür ediyor, yayınlar diliyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar. Sıradaki eser tüm hastalarımız için istiyorum. Selam ve dualarla Rabbim şafi ismi hürmetiyle şifalar versin efendim. İyi akşamlar Uşak'tan. Selamlar bütün dinleyicilerinize. Sağlık, huzur, afiyet diliyoruz. Sensiz adlı eseri istiyorum. Şule Yıldırım ben, Eşref Ziya'dan. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı yayınlar diliyoruz efendim. Eşim Halil İbrahim'e kucak dolusu sevgilerimle Eşref Ziya'dan Sevda Dedim adlı eseri armağan etmek istiyorum. Yayınlarsanız seviniriz. Kocaeli'den Özlem ben. Teşekkür

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar. Ben Zühre, annemin doğum günü için anneme hediye ediyorum eseri. Eserimiz de diyor Güller Ağlar Olmuş. Lütfen yayınlar mısınız? Kolay gelsin. Sağlıklı, bereketli bir ömür diliyoruz efendim anneciğinize. Selam olsun. Selamünaleyküm Elazığ'dan. Hayırlı akşamlar. Aleykümselam efendim. Kurra Hafız Zülfü Üçer hocamıza, biz Kur'an'ın hadimleri. Çok güzel bir şekilde de tevafuk oldu efendim. Eserimizi armağan etmiş olduk. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Konya'dan Yasin. Arif kardeşimle eve giderken dinliyoruz size. Bize rahmet eyle, eserini yayınlar mısınız? Teşekkür ediyoruz, selam olsun sizlere de. Yolunuz açık olsun. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar abicim. Ankara'dan Sema, sizden eşim için Maherzain'den bir eser istiyorum. Allah'a emanet olunuz. Sizler de efendim çok teşekkür ediyoruz. Cümleten selamünaleyküm ve aleykümselam. Onun adı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Mümkünse bu eseri istiyorum. Antalya'dan Mesut Başaran, çok teşekkür ediyoruz. Antalya'ya selam olsun, Konya'mıza selam olsun. Bu güzel eserimiz de armağan olsun. Buyursunlar.

Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013

Efendim devam ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Sesinizi duymak ne güzel. Teşekkür ediyoruz efendim. Çankırı'dan yazıyorum. Haç kuraları çekildi. Nasibimiz de varsa bekliyoruz. Mevlam güzellikle nasip eylesin inşallah. Şırnak, Uludere'de askerlik yapan oğlum Fatih için, acaba oğlum için Fatih Koca'dan bir eser istiyorum. Allah'a emanet olunuz sizler de efendim. Teşekkür ediyoruz. O kadar mutlu oldum ki hemen istemiş olduğum eseri yayınladınız. Allah sizden razı olsun. Amin cümlemizden. Nazilli'deki kızım Elif, Aydın'daki oğlum Fatih ve canım kızım Melek için armağan etmiş olalım efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Denizli'den Bergama'ya yolculukta bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bizlerle birlikte olduğunuz için biz teşekkür ederiz efendim. Sıradaki eser eşim Erdem, kızım İpek ve oğlum Kerem'e armağan olsun. Armağanımız olsun, yolunuz açık olsun. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Filistin ve Gazze için boykota devam edelim inşallah. Eyüp Sabrım Yok benim eserini istiyorum. Batıkent'teki eşime oğlum Bilal, kızım Hilal'e istiyorum. Yayınlar diliyorum. Mehmet Yaman. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar olsun efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz bizler de sizlere. Tüm Darende ve Ulu Pınarlılara armağan ediyorum. Eserime armağan ediyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Halil Kalay. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Sıradaki bütün eserlerimiz armağanımız olsun. Hollanda'dan Afra. Mutfakta yemek hazırlığı var. Bir taraftan da Diyanet Radyom var tabii ki. Eğer ki mümkünse Can Özüm'den Besmele'yi çekense eserini kıymetli eşim, çocuklarım Nüveyba ve Mehmet Akif için ve bütün dinleyenlerinize armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Sivas'tan Abdurrauf. Ben Annemin Rüyasıyım adlı eseri istiyorum. Annem için armağan etmek istiyorum. Yayınlarsanız sevinirim. İyi yayınlar diliyoruz. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Bursa İnegöl'den Gülşen Demirtaş. Karagül'ün Çağın Sonundayız adlı eseri bütün dinleyicilerimize armağan ediyoruz. Diyanet ekibimize armağan olsun. Kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim bizler de sizlere. Merhabalar, Konya'dan Arif ben. Eşim Rümeysa ile birlikte büyük bir keyifle dinliyoruz sizleri. Emeğinize sağlık. Yayınlarınız çok güzel, çok beğeniyoruz. Hayırlı, bereketli yayınlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Hemen diğer mesajlarımıza da bakalım. Hayırlı akşamlar, Kocaeli'den dinliyoruz sizleri. Eşim Emre'ye Sensiz Eylem adlı eseri hediye etmek istiyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, iyi ki varsınız. Rabbim sizden razı olsun. Amin efendim sizlerden de. Selamünaleyküm Çağatay Bey, aleyküm selam. Kayseri'ye dönüyoruz nihayet. Diyanet ailemize saygı, sevgiler. Teşekkür ediyoruz efendim. Saltanat Teknik Servis diğer illerdeki... Ne diyor efendim, orayı anlayamadım çünkü mesajın devamı çıkmamış maalesef. Bizden selam olsun sizlere. Sıradaki bütün eserlerimizde armağanımız olsun, hiç merak etmeyiniz. Selamünaleyküm Diyanet Radyomuza, bütün dinleyicilerinize ve tabii ki muhabbetli sunucumuz Çağatay Bey. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Radyomuzun 13. kuruluş yılını kutluyoruz. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Ankara'dan Bülent Yorulmaz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar. Ali Azem ben. 5,5 yaşındayım. Sıradaki eser canım aileme hediye ediyorum. Kocaeli'den selamlar. Aleyküm selam. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olunuz. Sizler de efendim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Sıradaki eser canım kızlarım Sümeyye ve Vesile için istiyorum. Allah'a emanet olunuz. Isparta'dan Mehmet Ali Büyük Gezirci. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Geldik programımızın sonuna. Programımız içerisindeki son eserimizi siz kıymetli dinleyicilerimize armağan ediyoruz. Yarın sabah saat 7.30'da canlı yayınımızda hayırlı sabahlarda görüşmek, kavuşmak, buluşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

Hüsnü Hal. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman, üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır.

Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yer de böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şey görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası. Şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş. Hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık. Kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya. Orada mı şurada mı derken. Kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken. Hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş. Yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş. Kala kalmış öylece karanlığın ortasında. Yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk, vata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına, pamuğum demiş sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı. Kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş. Tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış. Sonra da kuzucuğuna. Kuzum, canım pamuğum demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.

0: reklam.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
1: dünya katılım var.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Reklam.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Bir işle uğraşırken hiddetlenme. Öfkene engel ol. Eğer gazaba gelirsen kendini dilsiz say.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Nefis Nemrod'unu alt etmeden ateşe atılma, yanarsın. Ateşe atılmak istiyorsan önce İbrahim ol. Ne yüzme biliyorsun ne de denizcisin. Hissine uyup da kendini denize atma. Vahdet deryasının maharetli gavvası denizin dibinden inci çıkarır. Ziyanlardan bile faydalanır. Kamil insan toprağa tutsa altın olur. Kamil olmayanın elindeki altın kül olur.

Görme engelli sahabi Ümmü Mektum bir defasında kendini mescide getirecek bir kimsenin olmadığını söyleyerek namazı evde kılmak için Resulullah'tan izin istemişti. Bunun üzerine Efendimiz ona ezanı duyup duymadığını sormuştu. Ümmü Mektum Allah Resulüne evet cevabını verince Allah Resulü ona öyleyse davete icabet et buyurmuş ve cemaatle kılınan namazın sevabından mahrum kalmamasını tavsiye etmişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: Sular kaynamaya başlıyor. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Hazreti Nuh, Allah'ın emrettiği şekilde dev bir gemi inşa etmişti. Bu süreçte yıllarca verdiği uğraş bir yana, halkının eleştiri ve alaylarına maruz kalmıştı. Ama Hazreti Nuh'un halkı Allah'ın vaadini gerçekleştireceğini bilmiyordu. Hazreti Nuh uyarıyor, onlarsa kulak tıkamaya devam ediyordu. Oysa tufan hızla yaklaşıyordu. Şehir halkı bir sabah dehşet içinde uyandı. Daha önce hiç görmedikleri hayvanlar çifter çifter gemiye doğru ilerliyordu. İnsanlar korkudan evlerinin üzerine çıkmış bu muhteşem manzarayı seyrediyorlardı. Aslan, kaplan, kurt gibi yırtıcı hayvanların kuzularla koyunlarla yan yana usulca yürümeleri şaşılacak bir durumdu. Devasa filler, uzun boyunlarıyla zürafalar sanki bir törende yürüyormuşçasına ağır adımlarla gemiye doğru ilerliyordu. İnsanlar Hazreti Nuh'un vaat ettiği tufanın gerçekleşeceğini biraz daha inanmış gibiydiler. Fakat hala dağları içine alacak kadar bir yağışı akıllarına sığdıramıyorlardı. Hazreti Nuh ve oğulları daha önce hazırlanan yerlere hayvanları usulca yerleştirdiler. Hazreti Nuh oğlu Sam'a, "Oğlum, artık bütün bu canlılar bizim misafirlerimiz. Onların yemlerini, sularını sakın eksik etme. Tufanın başlayacağı güne kadar böyle devam edelim."

0: hikmeti Yüce Rabbimin bileceği şeydir. Onlar da hayretteyken şehrin diğer ucundan insanlar dehşetle kaçışmaya başladılar. Korku içinde evlerine doğru koşuyorlardı. Koşarken durup durup arkalarına bakıyorlardı. Çok geçmeden bunun nedeni anlaşıldı. Bildikleri ne kadar sürüngen varsa hepsi gemiye doğru yaklaşıyordu. Timsahlar, yılanlar, kertenkeleler, kaplumbağalar hiç acele etmeden, birbirini ezmeden usulca gemiye doğru akın ediyorlardı. Kaçamayıp yolun kenarında duran insanlara da hiç aldırış etmeden ve onlara en ufak bir zarar vermeden yollarına devam ediyorlardı. Sürüngen hayvanlar henüz gemiye varmıştı ki gökyüzünde bir karaltı belirdi. Bu karaltı giderek yaklaşıyor ve büyüyordu. Biraz daha yaklaştığında onların farklı türdeki kuş sürüleri olduğu anlaşıldı. Onlar da çifter çifter semada süzülerek gemiye doğru yanaşıyorlardı. Tufanın olacağını herkes gibi Hazreti Nuh'un oğlu Yam da anlamıştı. Ancak kuvvetine güvendiğinden suların yükselmesiyle beraber bir dağın zirvesine sığınarak kurtulmayı planlıyordu. Hazreti Nuh son bir kez daha merhametle onunla konuşmak istedi. Oğlum Yam, su kaynaklarının ağzına kadar dolu olduğunu görüyorsun. Hayvanlar bile Allah'ın dilemesiyle kurtuluş gemisine sığındılar. Sen benim oğlumsun. Allah ailemi kurtaracağına söz verdi. Gel inat etme. İman et ve kurtuluşa erenlerden ol.
1: Hayır baba, anneme hak veriyorum. Sen insanları bize güldürdün. Daha önce kimsenin söylemediği şeyler söyledin. Dediklerin doğru olabilir. Tufan olabilir. Ama ben yine de seninle gelmeyeceğim. Sen gemiye aldığın kardeşlerimle uzaklara sürüklendiğinde ben burada kalacağım. Sular alçaldığında da tekrar evime barkıma geri döneceğim. Herkes gibi.
0: Herkes gibi öyle mi? Herkes ölecek oğlum. Herkes ölecek. Bu tufandan kimse kurtulamaz.
1: Sen öyle sanıyorsun baba. Kralımıza baksana. En yüksek dağın zirvesine sağlam bir kale yaptı. Orada su sızmayacak kadar kuvvetli, güçlü, sağlam odalar yaptı. Aylarca tükenmeyecek kadar yiyecekler depoladı. Sen şimdi kalkmış suyun oralara kadar çıkacağını söylüyorsun. Bahsettiğin su nerede baba?
0: Allah dilerse gökten nehirler akar. Ayaklarımızın bastığı her yerden sular fışkırır oğlum. Ve onu engelleyecek bir şey yoktur. Gel iman et ve kurtuluşa erenlerden ol. Ne olur bırak bu inadı.
1: Ben ve annem kurtulacağız baba. Hiç merak etme sen. Ama sen göremeyeceksin. Bindiğin bu tuhaf yüzen ev seni nereye götürür bilemem artık. Kendini daha fazla benim için yorma baba. Lütfen beni rahat bırak.
0: Hazreti Nuh oğlunun bu cevabına çok üzülmüştü. Ama elinden gelen de hiçbir şey yoktu. Hatta son defa karısıyla da konuştu. Onun da cevabı Yağm'ın cevabından farksızdı. Bu süreçte onu yalnız bıraktıkları gibi maalesef gemiye de binmeyeceklerdi. Onlar için Hazreti Nuh'un yapabileceği hiçbir şey kalmamıştı. Ve tufan hızla yaklaşıyordu.
2: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Diyanet radyolarımızın çok değerli dinleyicileri, bugün sizlerle En'am suresi 73. ayeti kerimesi üzerinde duracağız inşallah. Cenab-ı Hak En'am suresi 73. ayetinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ O Allah Teala gökleri ve yeri hak ile, hikmet ile yaratandır. وَيَوْمَ يَكُولُ كُنْ فَيَكُونَ Ol dediği gün her şey oluverir. قَوْلُهُ الْحَقِّ Onun sözü haktır, gerçektir. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ Sura üflendiği günde hükümranlık O'nundur. عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ Gizliyi ve açığı bilendir. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ O hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır. Aziz dinleyenlerim, şöyle bir düşünelim. Bir sabah uyanıyorsunuz, güneş doğmuş, kuşlar ötüşüyor, hayat bildiğiniz gibi kendi mecrasında akıp gidiyor. Kimi işine koşuyor, kimi pazara, kimi evinde kahvaltı hazırlığında, kimi gündelik telaşında. Tam o sırada gök gürültüsünü andıran ama hiçbir şeye benzemeyen korkunç bir ses. Sur'un sesi. İsrafil aleyhisselam Rabbimizin emriyle sura üflemiş ve işte o an her şey alt üst oluvermiş. Kur'an'ın ifadesiyle göklerde ve yerde olan herkes Allah'ın diledikleri hariç bayılıp düşüyor. Değerli kardeşlerim, sonra birinci defa üflendiğinde

0: de bütün canlılar ölecektir. Sur'un sesi öyle şiddetli olacak ki dağlar bile yerle bir olacak. Ve sonra bir sessizlik, ölüm sessizliği. Dünya dediğimiz şu koca imtihan sahnesi bir anda kapanıyor. Mal, makam, hırs, kavgalar hepsi geride kalıyor. Ama iş bitmedi değerli dinleyenler. İkinci üfleme. O gün Allah bedenlere yeniden bir ruh üfleyecek. İnsanlar o ikinci üflemeden sonra kabirlerinden fırlayacak. Kimi sevinçle, kimi korkuyla ve hükümranlık artık bütünüyle Allah'a ait olacak. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّورِ. Değerli dinleyenler, sur bize aslında çok basit ama çok da derin bir mesaj veriyor. Nedir o mesaj? Bir defa bu dünyanın ebedi olmadığı, fani olduğu mesajı. Diğer bir mesaj, o beklenen gün, o büyük gün ansızın gelecek. Bu hakikati ortaya koyuyor. Aziz dostlar, belki de burada bize verilen çok açık bir mesaj daha var. Fani dünyaya aldanma. Çünkü bir gün o sur sesiyle bütün düzen sona erecek. Mal, makam, şan, şöhret hepsi bitecek. Geriye sadece Allah'ın huzuruna götürdüklerimiz kalacak. Rabbim o büyük günün dehşetinden bizleri muhafaza eylesin. Sur'a üflendiğinde yüzleri ak çıkan, huzurla dirilen kullarından eylesin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Ayetlerin hikmetleri. Hazırlayan ve sunan Kadir Dinç.

Hüsnü Hal. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman, üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yerde böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şey görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası, şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş, hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık, kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya, orada mı şurada mı derken, kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken, hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş, yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş, kala kalmış öylece karanlığın ortasında, yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk, vata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına, Pamuğum demiş sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı, kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş, tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış, sonra da kuzucuğuna, kuzum, canım pamuğum demiş.
mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Kişi iyi adıyla beğenilir. Kötü olunca ardından beddua edilir. Kötülerin gücü kuvveti erir gider. Kötülük bir yangındır. Önüne geleni yakar. Geçmiştekilere şöyle bir bak. İster vatandaş, ister dünyaya padişah olsun, hangisi bilgiyi rehber edindiyse, zamanın ve dünyanın egemenliğini ellerinde tutmuşlardır.

Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Bir adam da gelip benim yanıma namaza durdu. Sonra başka biri geldi ve neticede 10 kişiye yakın bir grup olduk. Arkasında bizim olduğumuzu hisseden Efendimiz namazı kısa tuttu. Sonra kalkıp evine girerek namazını bizim yanımızda kılmadığı şekilde uzunca kıldı. Sabah olunca biz, "Ey Allah'ın Resulü, gece bizi fark ettin mi?" dedik. Efendimiz de, "Evet, zaten benim yaptığıma da bu neden oldu." buyurdular. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle bir...

0: Birlikte sevdiğiniz Ezgi'yi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.
1: Allah'ın selamı ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Ankara'dan selamlar. Hakan Çolak'tan hoş geldini bütün ümmeti Muhammed'e armağan ediyorum. Hayırlı günler olsun.
2: Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza. Nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı. Hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza. Nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah. Ya Habiballah. Hoş geldin. Saf.

0: Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Sıradaki eseri sevgili eşim Medine Sula için istiyorum. Hayırlı yayınlar, hayırlı günler diliyorum.
1: Gözlerimi sana açarım, senle bakarım seccadem. Yangınımı sana sunarım,

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090.
1: Selamun aleyküm Diyanet Radyo, ben İzmir Ödemiş'ten Birsel. Damadım Hüsnü, kızım Deniz, torunum Vera Nur, Emre. Onlar için sıradaki ilahi istiyorum. Çalarsanız çok sevinirim.
2: Ben İstanbul'dan Feyza Nur. Sıradaki ezgiyi, kalbimin neşe kaynağı olan anneme ve babama armağan ediyorum. Teşekkür ederim.

dilerim. Hayırlı yayınlar. Yayınlarından çok memnun kalıyoruz. Sıradaki ilahi torunlarım Zeynep Topçu'ya ve Halil Ömer Topçu'ya ve diğer torunlarıma gelsin. Teşekkür ediyorum.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Ben Korkun'dan Mehmet Akif. Ben bu ilahiyi aileme ve bütün Müslüman kardeşlerime istiyorum.
2: Sessiz sedasız ipekten kanatlarla, ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun enseri minbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla, yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla, sözden senden kaçıyorum dolu dizgin hatlarla.

Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun. En serin imbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla. Yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla. Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle. Öldür bendeki beni, sonra dirilt kendinle. Çarpsam kara sevdayı en azından 100 binle.

Bazen kız kardeşimsin, bazen öpöz annemsin. Sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin. Eksilmeyen çilemsin. Orada ufuk çizgim, burada yanım yöremsin. Beni ruh gibi saran sonsuzluk dairemsin. Çaresizim, çaremsin. Şaşırdım kaldım.

Selamun aleyküm. Sinop Boyabat'tan binler selam. Dedem Hasan Çeldikçi'ye ve bütün hemşerilerimize sıradaki ilahi hediye ediyorum. Hayırlı günler.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Kafama Takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
1: Allah kötülük saçan şeytanı niçin yarattı? Allah kendisine isyan edeceğini bile bile neden şeytanı var etti? Yaratmasaydı şeytan diye bir derdimiz de olmayacaktı.
2: Ne güzel dünya. Özellikle son cümlenizi temenni olarak söylediğinizi düşünüyorum. Benim için de güzel olurdu. Hatta herkes için. Ama öyle değil dünya. Öyle kurulmamış. Dünyada bir yönüyle etkin, diğer yönüyle edilgen varlıklarız. Ne dünyayı ne de içinde bulunduğumuz çevreyi biz kurduk. Mesela anne babamızı biz mi seçtik? Dayı, amca, teyze, hala. Hangisini biz belirledik? Irkımızı, milletimizi, yaşayacağımız yeri ve cinsiyetimizi belirlemedeki rolümüz nedir? Bu sorular insanın kendini, çevresini, kısaca bütün gerçekleri doğal ve kurulu haliyle dünyayı anlamak için güzeldir ve faydalıdır.
1: Bugün iyimserliğiniz üzerinizde.
2: Ona da geliyorum. Tabii ki bu sorularda bir de sizin kastettiğiniz taraf var. Bütün bunları Allah yaratmasa da istediğimiz gibi yaşasaydık, hatta keyfimizi kaçıran hiçbir şey olmasaydı demek istiyorsunuz.
1: Tam da bu.
2: İyi de güzel kardeşim. Bu tür düşünceler gerçekten kaçmak, halının altına süpürmek, hatta kafayı kuma gömmek anlamına gelmez mi? Dünyada sadece şeytan mıdır insana zarar veren ve kötülük yapan? O kadar çok şey var ki, şeytan bunlardan sadece biri. Deprem, sel, heyelan, yangın, daha niceleri. Hele insanın insana verdiği zarar.
1: İyi de insanın insana zarar vermesinin sebebi de şeytan değil mi?
2: İşte burada yanılıyoruz. Şeytan kimseye doğrudan zarar veremez. Yüce Allah şeytanın iman eden ve Allah'a dayananlar üzerinde hiçbir otoritesinin olmadığını beyan etmiş. Şeytanın yaptığı insana sadece kötülük fısıldamak. Buna vesvese diyoruz. İnsan eğer aklını ve iradesini doğru kullanırsa emin olun şeytanın insan üzerinde hiçbir etkisi olamaz. Bunu tecrübelerimiz de bize göstermekte. Mesela kararlılık sahibi başarılı insanları düşünün. Zaten Yüce Allah şeytanın varlığından veya vesvesesinden değil, kendi aklı ve iradesiyle yaptığından sorumlu tutmakta insanı.
1: Bir de kötülüğe zorla bulaştırılanlar var.
2: Bunlar kötülüğü yapanlar değil, mağdurlarıdır. Bunu ayrı bir kategoride değerlendirmek lazım. Ancak kötülüğe bir şekilde bulaştırılan kişi, mağdur olmakla birlikte kötülüğü benimser veya

0: kendi iradesiyle kötülük içinde kalmaya devam ederse, artık mağdur olmaktan çıkar, kötülüğün parçası haline dönüşür. Ancak o halde kalmasında baskı söz konusuysa yine sorumlu olmaz. Zaten dinimize göre baskı altında yapılanlardan kişi sorumlu tutulamaz. Burada bir şeyin iradeli yapılıp yapılmaması dikkate alınır. Şeytanın baskı altına alması söz konusu olmadığına göre kişi kendi isteğiyle onun etkisine girmektedir. Sorumluluk da buradan doğmaktadır.
1: Hocam, şeytan niçin var demiştik?
0: Ona geliyorum da, mikroplar, virüsler, zehirli maddeler, aklı yok eden yiyecek ve içecekler niçin varsa, şeytan onun için vardır. Bütün mikropları ve virüsleri yok edebilir miyiz? Zehirli ve uyuşturucu maddeleri ortadan kaldırabilir miyiz? Bunun hiçbirini yapamayız. Bunların varoluş nedeni neyse, şeytanınki de odur. Bu noktadan şeytana manevi ve psikolojik tarafımızın mikrobu veya virüsü dememiz bile mümkündür.
1: Peki biz nasıl mutlu ve başarılı olacağız?
0: Hayatta mutluluk ve başarı sadece iyi şeyleri elde etmekte değildir. Kötülükten, zarardan ve kaybetmekten kurtulmak da insanı mutlu eder. Bu da bir başarıdır. Maçta gol atan ne kadar başarılıysa, golü kurtaran da o kadar başarılıdır. Bu noktadan bakıldığında kötülük ve kaybetmenin olmaması, mutluluğun bir tarafının eksik kalması anlamına gelir. Söz gelimi maçta sadece gol atmak olsa, savunma, kaleci ve rakip takım olmasa, atılan her top filelerle buluşsa, seyirciler bu maçtan keyif alır mı sizce?
1: Demek ki bizi iyi ve başarılı yapan şeyler, biraz da kötüler ve kötülükler.
0: Tam da öyle. Baktığımızda tıpkı sporda olduğu gibi dünya hayatı da bir yarıştan ibaret. Mesela off-road veya çöl safarisi gibi yarışları düşünün. İnsanlar bir sürü zorluklara katlanıyorlar. Çamurlar, dik yamaçlar, kaya üstleri veya çöl kumları içinde mücadele veriyorlar. Bakıyorsunuz katılanlar da seyredenler de çok mutlu. Demek ki mutluluk, keyif, sevinç sadece iyi, güzel, rahat denilen şeylerde olmuyor. Zorlukla mücadele, engebeleri aşma, kötülükle baş etme, bir zararı giderme, bir kaybı önleme de aynı şekilde insanı mutlu ediyor ve toplum nezdinde başarılı kılıyor. İnsan böyle yaratılmış ve yaratılışın gereğini yapıyor. Örneğin refah içinde olan bazı insanların ucunda ölüm ihtimali bulunan maceralara kalkıştığını görüyoruz. Bunları zorlayan hiçbir şey yok. Bilakis kendi istekleriyle katılıyorlar ve bundan mutluluk duyuyorlar.
1: Böyle bakıldığında şeytan dahil kötüler ve kötülükler anlamlı görünüyor.
0: İşte Yüce Allah böyle bir dünya kurmuş. İnsanların başarılı olması için de başta akıl, irade ve güç olmak üzere her türlü imkanı vermiş. İmkanı olmayanı da sorumlu tutmamış. İbadetlerde bile insan imkanı kadar sorumludur. Örneğin mali ve bedeni gücü yeterli olmayana hac yükümlülüğü yoktur.
1: Kafama takılan son bir nokta. Şeytan mutlak kötü olarak mı yaratıldı?
0: Dünya nasıl çift kutupluysa, dünyada var olan her şey de iyilik, kötülük bakımından çift kutupludur. Hiçbir şeye mutlak iyi veya mutlak kötü denilemez. Kötü denilen şeyin iyi tarafı olabileceği gibi, iyi denilen şeyin kötü tarafı olabilir. Yüce Allah ilk şeytan olan iblisi akıllı ve iradeli bir cin olarak yaratmıştır. İyi ve doğru olduğu sürece de onu adeta melekler seviyesinde tutmuştur. Ne zaman ki aklını ve iradesini yanlış kullanmış, gurur ve kibre kapılmış, o zaman ilahi rahmetten kovulmuştur. Ama cinlerin hepsi böyle değildir. Nitekim Hazreti Peygamber'in okuduğu Kur'an'ı dinleyen bir grup cin, akıllarını ve iradelerini doğru kullanarak Müslüman olmuşlar, hidayete ve kurtuluşa ermişlerdir. İblisin mutlak kötü yaratılmadığı, Hazreti Adem'in yaratılışının anlatıldığı ayetlerden kolayca anlaşılır. Ancak dünyadaki her şeyin iç yüzünü ve hakikatini bilme imkanımız yoktur. Bunların bir kısmını kendi tecrübelerimizle, bir kısmını ise öncekilerin haber vermesiyle biliyoruz ancak. Nitekim Yüce Allah, sevdiğimiz şeylerde şer, sevmediğimiz şeylerde de hayır olabilir buyurmakta. Yarattığı her şeyin şer tarafından aydınlığın Rabbine sığınırım diye dua etmemizi emretmektedir.
1: Bu durumda iyi ile kötüyü nasıl ayırt edeceğiz?
0: Aklı ve iradeyi doğru kullanmakla. Doğru kullanmakta ancak doğru

0: Doğru tecrübe ve bilgi altyapısıyla olabilir. Öncekilerin tecrübeleri ve ilahi mesajlar bu konuda aklın ve iradenin yardımcılarıdır. Bir de şeytanın vesveselerine, kötülüklere ve zararlarına karşı dikkatli olmak ve mücadele etmek söz konusudur. Bütün bunları yaptıktan sonra bir zarar veya hata oluşmuşsa kişi bundan sorumlu değildir.
1: Öyleyse bizler şeytanın gerçekliğini kabul edip ona göre yaşayacağız.
0: Başka yol yok zaten. Gerçeklerden kaçarak yaşanmaz. Başarılı olmak ve mutlu olmak istiyorsak, gerçekleri kabul ederek ve onları dikkate alarak yaşamak zorundayız. Böyle yaşayan insanlar, zorluk ve sıkıntı karşısında bile mutlu olabilmektedirler. Söz gelimi, kanser gibi müzmin hastalıklara yakalananlar bile, kararlılıkla tedaviye yöneldiklerinde başarı elde ediyorlar veya en azından psikolojilerini koruyorlar ve bir şekilde mutlu oluyorlar. Çünkü her türlü kötülük ve zorlukla mücadele azmi, insanın mutluluğunun başlangıç noktasıdır.
2: Kafama Takılanlar. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler, Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

0: Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bugün sizleri doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle bilinen ve özellikle bu zenginliklerin içinde kendine özgü bir hikayesi olan Orhan Gazi Camii Şerifi'nin bulunduğu Zonguldak vilayetimize doğru yola çıkıyoruz. Efendim, Orhan Gazi Camii Şerifi yahut daha evvelki ismiyle Ayasofya Mabedi bu güzelliğin hakikaten tamamlayıcısı olarak karşımızda durmakta. Kıymetli dostlar, surlarla kaplı iç şehir alanı Bizanslılar döneminde Ayasofya Kilisesi'nin inşa edildiği yer olarak tarihe geçmiş. Ayasofya kutsal akıl anlamına gelir ve yapıldığı dönemin mimari zarafetini yansıtan bir kilise olarak hizmet vermiştir. Bu kilise zamanla Zonguldak'ın tarihine tanıklık eden nadir yapılar arasında kendine sağlam bir yer bulmuştur. Bizans İmparatorluğu'nun hakimiyeti altında inşa edilen Ayasofya Kilisesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun fetihleriyle birlikte camiye dönüştürülmüş. Osmanlı döneminde cami kültürüne ev sahipliği yapan bu tarihi yapı, Zonguldak'ın dini ve kültürel geçmişinde önemli bir rol oynamış. Camiye çevrilme süreci şehrin tarihinde dönüm noktalarından biri olarak kabul edilmekte. Kıymetli dostlar, camiye dönüştürülen Ayasofya, zamanla Orhan Gazi'nin adını taşıyan Orta Camii olarak anılmaya başlanmış dediğimiz gibi. Orhan Gazi Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu olan Osman Gazi'nin oğlu ve ilk Osmanlı padişahlarından biridir. Orhan Gazi'nin bu camiye adının verilmesi şehirdeki tarihi ve kültürel bağları daha da güçlendirmiştir. Orhan Gazi Camii Şerifi tarihi bir dönüşüm geçirmesine rağmen mimari zarafetini korumakta. Bizans İmparatorluğu'nun etkilerini taşıyan kilise mimarisi, Osmanlı dönemindeki cami mimarisiyle birleşerek benzersiz bir eser ortaya çıkarmış. Minaresi, kubbesi ve iç mekanındaki detaylar ziyaretçilere geçmişin izlerini taşıyan bir atmosfer sunmakta. Orhan Gazi Camii Şerifi sadece tarihi bir mekan olmanın ötesinde ziyaretçilere çeşitli imkanlar sunan bir alan haline gelmiş süreç içerisinde. Camii Şerif çevresinde bulunan bahçe düzenlemeleri, dinlenme alanları ve çeşitli tesisler ziyaretçilerin burada keyifli vakit geçirmelerine olanak tanımaktı. Zonguldak'ın kalbinde ihtişamlı bir şekilde yükselen Orhan Gazi Camii Şerifi, surlarla çevrili şehir alanının tarihine ışık tutan önemli bir yapı. Ayasofya Kilisesi'nden Orta Camii'ye dönüşen bu tarihi mekan, hem şehir sakinlerinin hem de ziyaretçilerin ilgisini ve alakasını çekmekte. Zonguldak'ın tarihine duyulan bu derin ilgi, Orhan Gazi Camii Şerifi'nin zamanla şehir simgelerinden biri haline gelmesine sebep olmuş. Kıymetli dostlar, tarihi süreç içerisinde bize birçok tarihi eser ikram eden, armağan eden Osmanlı Devleti, Osmanlı İmparatorluğu, özellikle padişahların isimlerini vermiş olduğu camileri çok harikulade bir şekilde tezyin etmiş, donatmış. Ve nihayetinde elbette bir fetih hakkı olarak, kılıç hakkı olarak fethedildikten sonra kiliseyken camiye dönüştürülen bu yapılarda özellikle tarihi özellikleri muhafaza edilerek ibadethaneye, cami-i şerife çevrilerek o mekanların manevi muhabbetiyle birlikte din-i mübini İslam'ın mekanı haline dönüştürülmesi bu güzel biçimde sağlanmış ve bütün insanlığa ikram edilmiş. Biz de Zonguldak vilayetimizde yer alan, bir dönem Ayasofya Kilisesi olarak bilinen, fetihten sonra Orhan Gazi Camii yahut Orta Camii olarak adlandırılan bu muhteşem mabedi sizlerle birlikte ziyaret ettik. Tarih ve Mekan programının bugün de sonuna geldik. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hoşça kalın efendim.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himayet ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın

herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün.

bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Sultan Süleyman'dan alsan tahtını, kendi ellerinle yazsan bahtını, cümle alem duysa senin namını, yarin olmayınca ünü neylersin? Mahlukat bir olup zikirler çekse, sevabın bir iken binlere çıksa, cennetin yolları sana verilse, yarin olmayınca köşkü neylersin? Yarın olmayınca

Hüsnü Hal. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman? Üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yerde böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şeyi görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası. Şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş. Hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık. Kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya. Orada mı şurada mı derken. Kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken. Hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş. Yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş. Kala kalmış öylece karanlığın ortasında. Yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk, bata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına, Pamuğum demiş sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı. Kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş. Tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış.
Sonra da kuzucuğuna, "Kuzum, canım pamuğum," demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.

fiiller vardır. Hem hayatta yüklenilen farklı sorumlulukları böyle ifade edebileceğimiz gibi aslında ibadetler de insana verilen ve insanın yaptığı ve tamamladığı anda huzur bulduğu eylemlerdir. Yüce kitabımızda Bakara suresinin 127. ayeti kerimesinde yer alan bir bilgi ve yapılan kısa bir dua var. Bugün bu duayı beraberce hatırlamak ve üzerinde konuşmak istiyorum. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَٰهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمَعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ İbrahim, İsmail ile birlikte Kabe'nin temellerini yükseltiyorlardı, tamamlıyorlardı ve ardından şöyle dua ettiler. Ey Rabbimiz, bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Değerli kardeşlerim, Kabe-i Muazzama'yı inşa etme, yapma, tamamlama, Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail'e verilen önemli bir görev, vazife. Ve bu önemli görevi, bu önemli vazifeyi, kendilerine verilen emaneti tamamlamış olmanın ve yapmış olmanın huzuruyla Cenab-ı Allah'a sığınıyorlar. Ve bu bize bir örnek olarak sunuluyor bir anlamda ve deniliyor ki bu bağlamda size de verilen görevler, vazifeler, emanetler tamamlandığında, bir iyilik yaptığınızda, bir güzellik yaptığınızda, bir doğru davranışta bulunduğunuzda bunun ardından bu duayı yapın deniliyor bir anlamda. Bu ibadet de olabilir. Ve ibadetlerin ardından, yani iyi ve güzel işleri yapmanın ardından yapılan duaların kabul olacağına dair Peygamber Efendimizin hadisi şerifleri var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en makbul duaların ibadetlerin ardından yapılan dualar olduğuna dair sözleri var. İbadet esnasında yapılan dualar olduğuna dair rivayetler var. Bundan dolayıdır ki mesela namazın ardında Peygamber Efendimiz dua etmiştir. Malumunuz tahiyyatla başlayan ve tahiyyatın ardında yapmış olduğumuz dualarla bunu biliriz. Ve bizim ecdadımız yine namaz tamamlandığında namaz kılınan mekanı terk etmeden dua etmeyi, beraberce el açmayı, tesbih çekmeyi önemli bir gelenek olarak bizlere emanet edip bir anlamda bırakmışlardır. Ve camilerimizde namazı tamamlayıp kalktığımızda cemaate iştirak eden vatandaşlarımız bilirler ki namaz kılan insanlar birbirlerine hep buradaki duayı yaparlar. Rabbena takabbel minna. Rabbimiz bunu bizden kabul eyle anlamına gelen bu duayı Arapça veya Türkçesiyle takabbel Allah deriz birbirimize mesela camide. Veya Allah kabul eylesin deriz. Yani biz bir eylem yaptık ama, ortaya bir şey koyduk ama, bir görevi, vazifeyi tamamladık ama Rabbimizin kabul etmesi önemlidir. Asıl olan odur. Yani sevdiğinize bir hediye verirsiniz, bir şey gönderirsiniz. Gençlerimiz sevmiş oldukları hanımefendilere hediyeler gönderirler. Nişanlılarına, nişanlılık döneminde evlilik tekliflerinde bulunurlar. Teklifte bulunmak önemlidir. Hediyeyi göndermek güzeldir. Ama o güzelliğin tamamlanması karşı tarafın kabulüyle kuşkusuz taçlanacak ve tamamlanacaktır. O sebeple eylemi yapmak, fiili yapmak, ibadeti yapmak kuşkusuz çok önemli. Ama bunun taçlanması, kıymetlenmesi Rabbimizin kabulüyle olacaktır. O yüzden yaptığımız güzel işlerin tamamlanabilmesi için bu dua etme geleneği bizde de var. İşte oruçta, oruç esnasında, orucu tamamladığımız anda iftar sofrasında duanın önemine neden dikkat çekiliyor? Çünkü biz bir günü, uzunca geçen zaman dilimini, saatleri Rabbimizin rızasını kazanmak için bir ibadet dikkati bilinciyle geçirip sürdürüyoruz. Ona dikkat ediyoruz. Yemeği, içmeyi, nefsimizin arzularını sırf Rabbimiz için terk edip bırakıyoruz. Biz bize düşeni yapıyoruz, kulluğumuzu ortaya koyuyoruz. Ama bizim bunu yapmamız ve bu eylemi ortaya koymamız elbette önemli ama asıl bu eyleme anlam, kıymet ve değer katacak olan Rabbimizin kabulüdür. O yüzden oruçlarımızda da iftar sofralarında hep birbirimize bu duayı yapmaz mıyız? Allah kabul etsin deriz birbirimize. İşte Allah kabul etsin duası Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in yaptığı duadır bir anlamda. Kabe inşası sonrasında. Biz de o geleneği, o güzelliği sürdürür ve bir ibadet, bir güzelliği yaptığımızda, infakta bulunduğumuzda,

0: zekat verdiğimizde, bir bağışta bulunduğumuzda, bağışı kabul edenler, alanlar, çevremizdekiler hep bize ne derler? Allah kabul etsin. Kurban kestiğimizde, kurban kesme eylemini tamamladığımızda hep Allah kabul etsin deriz. İbadetlerin Rabbimiz tarafından kabulü önemli. Ya Rabbimiz kabul etmezse halimiz ne olur? O yüzden Rabbimizin rızasını kazanma dışında bir amaçla bu eylemleri, fiilleri asla yapmamalıyız. Hayatta yaptığımız güzellikleri, bize verilen emanetleri hakkıyla yerine getirme gayretimizi hep Rabbimizin rızasını kazanma arzusuyla kullanıp ortaya koymalıyız. Ve ayeti kerimenin sonunda Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail'in söylemiş oldukları, dile getirdikleri bir başka ifade var. İnneke entes semi'ul alim. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Ya Rabbi, yaptığımızı biliyorsun, söylediğimizi biliyorsun, her şeyden haberdarsın. Neyi neden yaptığımızı biliyorsun, zihnimizden geçirdiğini biliyorsun. Haberdar olmadığın hiçbir şey yok ve bütün bunlardan dolayı yapmış olduğumuz bu eylemi bizden kabul eyle diye dua etmişler. Biz de hayatta yapmış olduğumuz bütün güzelliklerin kabulünü, Rabbimizin rızasını kazanmamıza vesile olmasını talep ediyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin ve bizleri bu ibadetlerin mükafatıyla dünyada ve ahirette buluştursun inşallah. Allah'a emanet olun efendim.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

taştın yine deli gönül. Sular gibi çallar mısın? Aktın yine kanlı yaşımı. Yollarımı bağlar mısın? Nidem elim ermez yare. Bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare. Beni bunlar ekler misin? Yavu kıldım ben yoldaş. Konulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı. Irmağı olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna. Sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göz yaran taş bağırlı dağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut. Saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın?

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Bugünkü yol arkadaşımız Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan ve Davut Kaya hocamızın kaleme aldığı kıymetli bir çalışma. Kur'an-ı Kerim okumadaki yaygın hatalar. Emekli Din İşleri Yüksek Kurul Uzmanı Davut Kaya Hoca, Kur'an'ı doğru ve güzel bir kıraat ve üslupla okumaya ömrünü adamış bir isim. Bu alanda hazırladığı görsel, işitsel ve yazılı yayınlarla Kur'an'a ve onun doğru okunmasına adanmış bir ömür. Hocanın hazırladığı son çalışmada raflarda yerini aldı. Allah kelamının doğru okunması ve okutulması hususlarında pek çok taliplinin istifade edeceği sahih içerikli, anlaşılır ve net anlatımlı, kısa ve öz bir çalışma. Eserin arka kapağında yer alan cümleler Kur'an'ı doğru okumanın önemine kısaca şöyle dikkat çekiyor. Kur'an-ı Kerim Allah kelamı olması itibarıyla lafzında değişiklik yapılamaz, yazılışında ve kıraatinde eksiklik ya da fazlalık asla kabul etmez. Nasıl gelmiş ve bize nasıl ulaşmışsa o haliyle okunması bir mecburiyettir. Hatta makbul olması aslına tabi olarak okunmasına bağlıdır. Allah Kur'an'ı indirildiği gibi okunmasını sever mealindeki hadis-i şerifte bu hassasiyeti ortaya koymaktadır. Hem namazın farzı olarak okunan hem de okunmasıyla ibadet edilen Kur'an-ı Kerim her zaman keyifle ve doğru okunmalı ama keyfi olarak okunmamalıdır. Bunun gerçekleştirilmesi de hatasız okumakla ve ortaya çıkabilecek hataların da giderilmesiyle mümkün olacaktır. Kur'an'ı herkesin yapabildiği kadar doğru okuması, hata yapmaktan uzak durması, varsa da hatalarını telafi etmeye özen göstermesi bir mecburiyettir. Çalışmanın ön sözünde, bugüne kadar üstlendiğim görevlerde ve bulunduğum hizmet mahallindeki müşahedelerimde edindiğim izlenimler ve bu alandaki karmaşa beni bu eseri hazırlamaya yöneltti diyen Kaya, Kur'an kurslarında, İmam Hatip okullarında, ilahiyat fakültelerinde ve eğitim merkezlerinde bu alandaki gerekli hatırlatma ve rehberliğin yapıldığını, fakat buna rağmen hala gözden kaçabildiği ya da önemsenmediği için aynı hataların yapılabildiğini de belirtiyor. Dolayısıyla yeniden bir hatırlatma mahiyetinde ele alınmasını ve dikkatle incelenmesini istirham ettiği çalışmayı, karilerin, okuyucuların, hocaların, hafızların ve Kur'an'ı doğru bir kıraat ile okumak isteyen her Müslümanın istifadesine sunmak istiyor. Ön söz sonrasında Kur'an-ı Kerim'in doğru okunması başlıklı yazıyla giriş yapılan eserde, okuyucular arasında oluşan ihtilafın sebepleri başlıklı yazıyla öncelikle bir çerçeve çiziliyor, daha sonra yaygın hata alanları üst başlığı altında yer alan alt başlıklarda bu hataların belirlenmesi, tanımlanması, nedenleri ve telafi yolları ele alınıyor. Yaygın hataları ele alan başlıklardan bazıları ise şunlar. Harflerin isimlerini doğru söyleyelim. Harflerde kalın ince ses ayrımı, peltek okunan harfler, cezim ile okunurken hemzeye hareke vermeyelim, bir elif miktarını daha çok uzatmayalım, okuma esnasında nerelerde tutma yapılır, ötre harekenin verdiği ses, izhar da olsa gunneyi gösterelim, okuma usullerinde uzatma miktarları, vakıf ve ibtida hususunda olması gerekenler ve yapılanlar, temsili okuma ve ses vurgusu, tiz ses ile okumaya zorlamak, secamentilerde durmamak, okuma esnasında yüz hatlarında oluşan değişiklik ve olmayan yerde sekte yapar gibi sesi kesmek de başka bir hatadır. Eserin hazırlanma aşamasında her bir konuyu kaleme alırken okumada sahihliğin gereğinden bahsedip kıraatin sıhhatini bozan ve mahsurlu olan, doğru okumak için de itina gerektiren alanlara özellikle dikkat çeken Kaya, çalışmada izah edilen konuların muteber eserlerde yer alan bilgilerden beslendiğini de ifade ediyor. Kıymetli dinleyenler, Kur'an'ı güzel ve doğru okumak isteyenlere rehberlik etmek gibi halis bir amaçla hazırlanan bu mütevazı ama çok kıymetli çalışmanın istifadeye medar olmasını Yüce Allah'tan niyaz eder, herkese bereketli ve keyifli okumalar dilerim.
kitaplarımızla, kıymetli eserlerimizle ve dahi dergilerimizle yapacağımız nice yolculuklarda birlikte olabilmek temenni ve dualarıyla. Hoşça bakın zatınıza.

canparelerimizi, helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken, bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken, yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken, yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.

0: Ebu Süfyan, yeni bir yer keşfettik. Nispeten daha dar. Atları oradan geçirebiliriz.
1: Güzel. Kinane oğullarından da adamlar toplayıp hemen harekete geç.
2: Ben de o süvarilerin içinde olacağım.
3: Amr, kaç yaşına geldin? Bırak da gençler bu işi bitirsin.
2: Bedir'de aldığım yaradan dolayı Uhud'a katılamadım. Ahdim var. Onlardan intikamımı alacağım.
4: Amr, acele etme. Şimdi karşına çıkacak birini buldun.
2: Sen de kimsin?
4: Ben Ali.
2: Abdümenaf'ın oğlu Ali mi?
4: Hayır, Ebu Talib'in oğlu Ali.
1: Neler oldu orada?
0: Amr ile Nevhel öldürüldü.
1: Ne diyorsun?
0: Biz de canımızı zor kurtardık.
1: Nasıl oldu bu?
0: Amr'ın meydan okumasına Ali karşılık verdi. Onu yere serdikten sonra Dırar'ın üstüne yürüdü. Sonra da bütün Müslümanlar bizi kuşattılar. Geri dönmek zorunda kaldık.
1: Tespit ettiğimiz tüm noktalardan aynı anda saldıracağız. Daha önce bize hangi tekniklerle saldırdıklarını biliyoruz. Onların tuzaklarına düşmeyeceğiz. Direnişleri kırılacak ve hangi noktadan girebilirsek oraya destek göndereceğiz. Bizim adam ve silah sıkıntımız yok ama onların var. Bu sefer geri çekilmeyeceğiz. Kaç gün sürerse sürsün şehrin içine gireceğiz.
5: 94. Bölüm.
6: Ebu Süfyan'ın planı işlemeye başlamıştı. Kureyş ve Gatafan bütün bir geceyi adamlarını hazırlamakla geçirdiler. Sabah olunca müşrikler hendeğin dört bir yanından taarruza geçtiler. Peygamberimiz ashabını sabırla güçlüklere tahammül ederlerse Allah'ın yardımına kavuşacaklarını söyleyerek cesaretlendirdi. Savaş o kadar şiddetliydi ki Müslümanlar yerlerinden ayrılmaya fırsat bulamıyorlardı. Öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarının vakti geçtiği halde namaz kılmaya fırsat bulamamışlardı.
7: Bugün üçüncü gün. Üç gündür hiç nefes aldırmadılar bize.
8: Baksana, sabahtan beri namaz kılmak için bile kıpırdayamadık yerimizden.
7: Az önce Allah'ın Resulüne namazlarımızı kılamadık dedim. Vallahi ben de kılamadım dedi.
9: Ben de ya Resulallah. Yürekler gırtlaklara dayanmış bulunuyor. Okuyabileceğimiz bir dua var mı diye sordum. O da evet. Ey Allah'ım, zayıf yerlerimizi kapa, bizi bütün korktuklarımızdan emin kıl diye dua edin dedi.
7: Allah'ım, bizi korktuklarımızdan emin eyle.
8: Amin, amin.
10: Bize güç kuvvet ver Allah'ım.
7: Ne zaman geri çekilecekler acaba?
8: Allah yardımcımız olsun. Halid bin Velid'in birliği bizi çok zorluyor.
7: Evet. Onu geri püskürtmemiz lazım.
11: Dikkat edin. Okçular hareketlendi.
7: Kalkanlarınızı kullanın.
12: Tufeyl ağır yaralandı.
7: Ne yapabiliriz?
12: Mızrak göğsünden girip sırtından çıkmış. Yapabileceğimiz bir şey yok.
7: En azından yanında olayım. Başını dizime koyalım. La ilahe illallah de Tufeyl.
13: Ruhunu teslim etti.
7: Şehadetin mübarek olsun Tufeyl. Biz senden razıyız. Allah da senden razı olsun. Nihayet çekildiler.
13: Çok şükür.
14: Allahu Ekber. Allahu Ekber.
15: Bilal ezan okumaya başladı.
7: Bugün hiç namaz kılamadık. Onları kılacağız herhalde.
15: Hadi peygamberimizin yanına gidelim.
7: Hadi.
16: Resulullah ezan okumamı emretti. Kılamadığımız namazları kaza edeceğiz.
6: Peygamberimiz o gün namazın sonunda şöyle dua etti. Ey kitabı indiren, hesabı çabuk gören, kabileleri bozguna uğratan Allah'ım. Şu kabileleri de bozguna uğrat, onları sars Allah'ım. Onlara karşı bize yardım et. Ey Allah'ım! Ben senden bana olan ahdini ve vaadini yerine getirmeni diliyorum. Sen şu bir avuç Müslümanın helakini dilersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmaz. Ey darda kalanların imdadına yetişen, ey muhtaç ve çaresiz olanların dualarına icabet eden, üzüntümü, tasamı,

0: sıkıntımı kaldır artık. Benim halimi, ashabımın halini görüyor ve biliyorsun. Kuşatma uzayıp gidiyor, soğuk şiddetini artırıyor, kıtlık hüküm sürüyordu. Peygamberimiz bunların Müslümanları sarsmaya başladığını görünce, Gatafanlıların kumandanı Uyeyne bin Hısn'a bir elçi göndererek uzlaşma teklif etti.
1: Muhammed bir adamını göndermiş. Sizinle görüşmek istiyor.
2: Gelsin içeri, bakalım ne diyecek.
3: Allah'ın Resulü Muhammed bin Abdullah'ın verdiği yetkiyle yanına geldim. O sana kuşatmadan vazgeçersen Medine'nin bir yıllık meyve mahsulünün 1/3'ünü vermeyi teklif ediyor.
2: Demek uzlaşma teklif ediyorsunuz. Duydunuz mu? Muhammed pes ediyor.
3: Yanlış anladın. Savaştan çekiliyor değiliz. Bu senin son imkanın. Eğer kuşatmadan vazgeçmezseniz hainlerle birlikte cezalandırılacaksınız.
2: Müttefiklerimiz size nefes bile aldırmıyor. Ayağıma gelip yardım dileniyorsun, arkasından da tehdit mi ediyorsun beni?
3: Ben sana Allah'ın elçisinin sözlerini iletiyorum. Kabul etmek de etmemek de senin elinde. Sen bilirsin.
2: Medine'nin bir yıllık mahsulünü isterim.
3: Bu mümkün değil.
2: Sen elçisin, karar verecek olan sen değilsin. Git efendine sor. De ki, Gatafanlılar Medine'nin bir yıllık mahsulü karşılığında savaşmaktan vazgeçecekler. Pazarlık yapacaksan Muhammed'le yaparım be, seninle değil.
3: En kısa zamanda sana haber getireceğim.
0: Peygamberimiz Uyeyne'nin teklifini kabul etmedi. Ürünün 1/3 verme konusunda anlaştılar. Uyeyne, Ebu Süfyan'ın haberi olmadan gizlice peygamberimizin yanına geldi.
4: Muhammed, ürünün yarısını istedim, kabul etmedin. 1/3 anlaştık. Ama bunu yazılı bir metin haline getirmeden harekete geçmem.
0: Peygamberimiz Hazreti Osman'dan aralarındaki anlaşmayı yazılı hale getirmesini istedi. Hazırlıklar yapılıyordu ki Sa'd bin Muaz içeri girmek için izin istedi.
5: Ya Resulallah, Uyeyne ile anlaşma yapmak üzere olduğunu duydum. Bu Allah'ın emri midir, yoksa senin arzu ettiğin bir şey midir? Eğer semadan sana indirilmiş bir emirse hemen onu yerine getir. Sen bunda hayır görüyorsan yine yap. Dinler ve boyun eğeriz.
0: Peygamberimiz bunun Allah'ın emri olmadığını, öyle olsaydı üzerinde konuşulamayacağını, şahsına ait bir fikir olduğunu ve onların görüşlerine önem verdiğini söyledi. Ardından Arapların güçlerini birleştirerek Müslümanların üzerine yürüdüklerini, onların gücünü kırabilmek için aklına böyle bir çözüm yolu geldiğini söyledi.
5: Biz bu adamlarla yıllardır yaşıyoruz. Biz Allah'a şirk koşar, putlara taparken bile bunlar misafirlik ve satın alma dışında Medine'den tek bir hurma alabilmiş değillerdir. Biz Allah'ı tanımaz ve ona ibadet etmezken bile buna müsaade etmezdik. Şimdi Allah bizi İslamiyet'le şereflendirdi. Onunla doğru yolu buldurduğu ve seninle bizi kuvvetlendirdiği sırada mı mallarımızı bunlara haraç olarak vereceğiz? Vallahi böyle bir anlaşma yapmaya ihtiyacımız yoktur. Yüce Allah aramızda hükmünü verinceye kadar onlar kılıç darbelerimizden başka bir şey alamazlar bizden.
0: Peygamberimiz Ensar'ın kararlılığından ve cesaretinden çok hoşnut kalmıştı. Bunu fark eden Gatafanlılar söylenmeye başladılar.
6: Ne diyor bu adam? Bizim gücümüzü hafif aldı. Hayır,
4: hayır. Tamam, tamam. Susun. Muhammed, buraya anlaşma metnini imzalamak için geldik. Hadi bitirelim şu işi.
2: Artık anlaşma yok Uyeyne.
4: Alay mı ediyorsunuz benimle?
2: Ne kadar ciddi olduğumuzu anlamışsındır umarım.
4: Yanlış yapıyorsunuz. Pişman olacaksınız.
2: Terk edin burayı.
4: Kendiniz için hayırlı olan bir şeyi reddediyorsunuz. Kureyş'le baş edemeyeceksiniz.
2: Sen hem komşuluk haklarını ihlal edip bize saldıracaksın, hem de haraç alacaksın, öyle mi? Eğer Allah Resulü'nün yanında olmasaydık buradan sağ çıkamazdın. Defol şimdi.
4: Hadi, hadi yürü, yürü, hadi. Bu hiç iyi olmadı. Ya Muhammed'le anlaşmak üzere olduğumuz haberi Ebu Süfyan'a ulaşırsa?
7: İnşallah ulaşmaz. Yoksa ne yaparız?
4: Ebu Süfyan bize dünyayı dar eder.
7: Of of. Evet. Bundan sonra ticaret yolumuzu bile değiştirmemiz gerekir. Artık Mekke'ye giremeyiz.
4: Bundan sonra bize Kureyş'ten bir hayır gelmez. Savaşta galip de gelseler ganimet elde edebileceğimizi sanmıyorum. Şu ürünleri alırsak bir sene rahat ederiz diye düşünmüştüm.
7: Evet. Kıtlık her tarafı sardı. Hayvanlar açlıktan ölmeye başladı. Medine'nin mahsulü bize bir müddet yeterdi.
4: Bu işin sonu nereye varacak dersin? Yahudiler Muhammed'e galip gelir mi?
7: Sanmam. Onun etrafında onu ölümüne seven adamlar var. Hiçbir şekilde pes etmeyeceklerdir.
4: Muhammed'in hakim olacağı bir Medine'yi Yahudilerin hakim olduğu bir Medine'ye tercih ederim.
7: Keşke onlarla ilişkimizi bu hale getirmeseydik.
4: Keşke. Ama Kureyş daha çekilmedi. Savaşın seyrinin nasıl olacağı belli olmaz. Dikkatli ol. Bu görüşmelerden kimsenin haberi olmayacak. Belki işler istediğimiz gibi olur.
7: Dua edelim de öyle olsun.
0: Gatafan kabilesinin liderleri bu durumdayken, kabile içinden Nuaym bin Mesud isimli biri, günlerdir aklını kurcalayan sorulara cevap bulmuş ve Müslüman olmaya karar vermişti. Onun bu kararı savaşın seyrini değiştirecekti.
8: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Kadim mısralar. Divan edebiyatımızın tüm güzelliklerini sizlerle buluşturuyor. Gazeller, mesneviler, kasideler bizlere neler anlatıyor? Hep birlikte öğreniyoruz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Ali Bektaş'ın seslendirdiği Kadim Mısralar her gün Diyanet Radyo'da. Günün duası.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem camiye girerken "Rabbim, günahımı affet. Rahmet kapılarını bana aç." diye, camiden çıkarken de "Rabbim, günahımı affet. Lütuf kapılarını bana aç." diye dua ederdi.

hak şerleri hayreyle. Zannetme ki gayreyle. Arif anam seyreyle. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl. Tevhiz et ve rahat bul. Sabreyle ve razı ol. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Bir işi murad etme. Olduysa inat etme. Haktandır o reddetme. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

Hakkın olacak işler, boştur gamı teşmişler. Ol hikmetini işler, Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Demen için şol şöyle, yerindedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle, Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

Hiç kimseye hor bakma. İncitme gönül yıkma. Sen nefsine yan çıkma. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel neyler. Hoş sabrı cemilimdir. Takdiri kefilimdir. Allah ki vekilimdir. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Her dilde onun adı. Her canda onun yadı. Her kuladır imdadı. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Naçar kalacak yerde. Nagah açar ol perde. Derman eder ol derde. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Her kuluna her anda. Geh kahru geh ihsanda. Her anda o bir şanda. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

gizli, az uyu, az iç. Ten mezbelesinden geç, dil gülşenine gel göç. Mevla görelim neyler, neyler bize güzel eyler. Her dem onu zikreyle, zeyrekli koy şöyle, hayranı hak ol söyle. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her sözde nasihat var, her nesnede zinet var, her işte ganimet var. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her söyleyeni dinle, ol söyleteni anla, hoş eyle kabul canla. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bil elsin ey halkı, aklami hak ey hakkı, öğren edeb-i hulku. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Vallahi güzel etmiş. Billahi güzel etmiş. Tallahi güzel etmiş. Allah görelim netmiş. Netmişse güzel de etmiş. Allah görelim netmiş. Netmişse güzel etmiş. Güzel de etmiş.

0: kafama takılanlar. Din ve inançla ilgili konularda sorulmuş soruların ve cevapların yer aldığı Profesör Doktor Cafer Karadaş'ın Kafama Takılanlar eserini sizlerle buluşturuyoruz. Sedat Özdemir ve Ahmet İshak Mete'nin seslendirdiği Kafama Takılanlar hafta içi her gün saat 23'te Diyanet Radyo'da. Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Bütün saygı ve itibar akıl içindir. İnsandan aklı atınca geriye bir avuç çamur kalır. Deliye ceza yoktur. Neden dersen o akılsızdır. İnsanın insanlığı akılla tayin edilir.

Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya. Hadislerin hikayeleri.

0: Talha bin Ubeydullah, Mekke'nin önemli tüccarlarından biriydi. Ticaret için birçok kafile ve kervanın uğradığı Yermük Nehri'nin kaynağına yakın bir yerde, Cebeli Arab'ın batı yamacında, denizden 850 metre yükseklikte verimli bir ovada kurulmuş olan Büsra'ya gitmişti. Talha bin Ubeydullah iyi bir tüccar ve cömert bir adamdı. Ticaret için gittiği Büsra'da bir rahiple karşılaştı ve ondan hayatını değiştirecek sözler işitti.
1: Ne diyorsun? Daha açık konuş benimle.
2: Duydun işte ne dediğimi. O geldi. Son elçi zuhur etti.
1: Son elçi mi?
2: Evet, son elçi. Biz İsa'nın yolunu takip edenler, onun geldiğini biliyoruz.
1: Nasıl, nereden biliyorsunuz?
2: Bize verilen İncil'de onun geleceği biliniyor. Uzun zamandır bekleniyordu. Ama artık bitti. O geldi, yaşıyor. Şu an senin beldende, Mekke'de.
1: Kim peki?
2: Ahmet.
1: Ahmet mi?
2: Evet, o Ahmet. Ahmet.

0: Toparlanın çabuk. Malları geri yükleyin. Kervanı hemen hazırlayın. Gidiyoruz.
1: İyi ama daha yeni geldik. Hem bir şey de satmadık. Mallar olduğu gibi duruyor. Hem nereye gideceğiz ki?
0: Mekke'ye.
1: Mekke'ye mi?
2: İyi de biz zaten oradan gelmedik mi?
3: Talha bin Ubeydullah Mekke'ye döndü ve İslam'ı kabul edip ilk Müslümanlar arasında yer aldı. Hazreti Ebu Bekir'le aynı ipe bağlanarak işkence gördüğünden dolayı her ikisi karineyn, yani yakın dost diye anılır oldular. Talha bin Ubeydullah Resulullah'ı çok sevmiş, onun yanında olmuş ve bir vakit vahiy katipliği de yapmıştı. Hazreti Peygamber'le uzun vakitler geçirmiş, gönlü huzura ermiş, ancak Resulullah'ın vefatından sonra hayli üzülmüştü. Zaman zaman dalgınlaşır ve kendi kendine hesaplaşırdı. Yine öyle bir an yaşıyordu. Kafasını karıştıran ve onu üzen bir şey vardı. Gözleri uzaklara dalmış bir halde kendi kendine düşünürken Hazreti Ömer onun bu halini fark etti.
4: Allah'ın selamı üzerine olsun Talha. Talha bin Ubeydullah, sana sesleniyorum.
5: Aleyküm selam ya Ömer. Aleyküm selam.
4: Üzgün gördüm seni Talha. Nedir seni böyle düşündüren? Gündüz vakti gözlerin göğün mavisiyle dolmuş. Belli ki uzun zamandır düşüncelere dalmışsın. Söyle bakalım, seni böyle düşündüren şey de ne?
5: Resulullah'ı düşünüyorum ya Ömer. Kalbim onun sevgisiyle dolmuşken yokluğuna alışmak öyle zor geliyor ki.
4: O yok olmadı Talha. Kimse ona yok oldu diyemez. Sadece ona kavuşacağımız günü bekliyoruz.
5: Doğru. Sadece ona kavuşacağımız günü bekliyoruz. Fakat beni üzen şey başka. Aslına bakarsan hem sevindiren hem de üzen şey aynı.
4: Söyle Talha. Neymiş seni hem sevindiren hem üzen şey?
5: Resulullah'tan duyduğum bir söz. Bir gün Allah Resulü o kadar müjdeleyici bir şey söyledi ki ve bu söz beni o kadar mutlu etti ki donup kaldım. Ne bir şey diyebildim, ne bir şey sorabildim. Konuşurken onu izliyor, onun gözlerinin içine bakıyordum. Sonra onun da bana baktığını fark ettim. Bilirsin ya Ömer, o baktığı zaman mutlu olursun. Konuşmadan sırrını paylaşmış gibi hissedersin. Seni anladığını anlarsın. Sorulmamış soruların cevaplanır. O zaman da öyle hissettim. Allah'ın Resulü bana baktıktan sonra, ben öyle bir söz biliyorum ki herhangi bir kimse onu ölüm anında söylerse o söz ruhunun cesedinden ayrıldığı esnada rahat etmesini sağlar ve kıyamet gününde onun için nur olur dedi.
4: Gerçekten bir müjdeye tanık olmuşsun Talha. Peki seni üzen nedir?
5: Beni üzen şey ya Ömer, o sözün ne olduğunu Resulullah'a sormamam. Neden bilmiyorum ama bu sözün ne olduğunu ona bir türlü soramadım. Şimdi ise o hayatta değil ve artık o sözün ne olduğunu öğrenmem mümkün değil. Şimdi sen söyle, nasıl üzülmeyeyim?
4: Demek buna çok üzülüyorsun ha Talha.
5: Evet, hem de çok.
4: O halde seni bu üzüntüden kurtarayım ha, ne dersin?
5: Nasıl? Nasıl olacak bu?
4: Ben o sözün ne olduğunu biliyorum.
5: Biliyor musun?
4: Evet.
5: Ama nasıl, nasıl bilebilirsin ya Ömer?
4: Çünkü o söz Resulullah'ın amcası Ebu Talib ölüm döşeğindeyken ondan söylemesini istediği sözdü.
5: Demek öyle.
4: Evet.
5: Nedir o söz ya Ömer?
4: Kelime-i tevhid.
5: La ilahe illallah.
4: Evet, la ilahe illallah Talha. Eğer bundan daha faydalı bir söz olsaydı Resulullah mutlaka ona o sözü söylerdi.
5: Allah senden razı olsun ya Ömer. Beni üzen şeyi giderdin. Allah da senin sıkıntılarını gidersin.
4: Amin Talha, amin.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da dua, pazartesiden perşembeye saat 13'te Diyanet Radyo'da.
1: Geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı

Kalemin kağıda değdiği yerde mürekkeple ruha bürünür kelimeler. Kelimelerin anaforunda gizlenir en derin düşünceler. İki kapağın arasında yeniliğe aç ruhlarımıza ulaşır. Yeni ufuklarla tanışmanın heyecanını her kitabın kapağını araladığında hisseder insan. Bir ömürde binlerce ömre eşlik etmek başka nasıl mümkün olurdu ki? Mustafa Mirza Demir'in hazırlayıp sunduğu Kitap Ayracı, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 14.30'da Diyanet Radyo'da.

Bu şehadettir esası temkin, yapılır üstüne maksure-i din. Bu şehadettir imamı İslam, evvelin mevci muhit-i ahkam. İhtiyat ve tedbirin esası şehadettir ve din mahfeli bunun üstüne kurulur. İslam'ın önderi bu şehadettir. Dini hükümlerin denizinin ilk dalgası da yine odur.

Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya. Din ve hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Kitaplara iman. Merhaba sevgili dostlar. Sesimizin yankılandığı tüm mekanlara selam olsun. Diyanet Radyo'dan, Din ve Hayat programından hepinize kucak dolusu sevgiler. Ben Uğur Subaşı.